Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Programımıza Aşık Veysel'den alınan Sivas yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Ömer Şan sizlerle.

Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat yöresinden bir türküyü Sümer Ezgü'den sunuyoruz. El çek tabip sinem üstünden.

Osman Aksu'dan derlenen Artvin yöresinden bir türküyle devam ediyor Seher Yeli programımız. Feride Aşık'tan dinliyoruz bu türküyü de. İndim dere ırmağa.

Salih Kahraman'dan alınan bir Rumeli türküsünü Rüstem Avcı'nın yorumundan dinliyoruz şimdi. Rodop dağları bire pakizem, çiçek döşeli, pakizemin bahçeleri mor menevşeli. Aman pakizem, nazlı pakizem, gel beri beri, ben seni sevdim güzelim pakizem, küçükten beri.

Zabıtçı Mehmet Oral'dan Talip Özkan'ın derlediği Denizli yöresinden bir türküyü Hüseyin Tuğra'nın sesinden dinliyoruz. Yağar yağmur, yer yaş olur.

Sevgili dinleyenler, Seher Yeli programımızın bugün de sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben Tayfun Yönlü, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Ve son türkümüzle veda ediyoruz size. Aynam Düştü Yerlere, Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi, 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin kurulmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinin 5 öncelik etrafında şekillendiğini belirtti. İstikametimiz belli, güçlü aile güçlü Türkiye dedi. Bakan Göktaş, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin yuva kurmasının desteklenmesi ve dijital risklerin önlenmesiyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla bölgelerimizin kalkınma hamlesi büyük bir ivme kazanacak, dedi. Dev projelerle Doğu ve Güneydoğu'nun artık farklı bir nokta.

noktaya geldiğini belirten Yılmaz, bölgede çok ciddi kamu yatırımlarının yapıldığını söyledi. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı verilerini açıkladı. Hem aylık hem de yıllık ihracatta dikkat çeken artışlar kaydedildi. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. İhracat Nisan ayında 25 milyar doları, yıllıklandırılmış ihracatsa 275 milyar doları geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'ye döviz getirisi sağlayan sektörleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Elverişsiz hava koşulları Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerine ait bazı seferler iptal edildi. Duyuruya göre saat 8'de karşılıklı olarak planlanan Mudanya-Kabataş seferleri gerçekleştirilemeyecek. Saat 9.30'da Mudanya'dan Kabataş ve Armutlu, saat 10'da Armutlu-Kabataş hattındaki sefer yapılamayacak. Ayrıca Kabataş-Mudanya güzergahındaki 10.30 seferleri de iptal edildi. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi inceleyeceğini belirten Trump, teklifin kabul edilebilir olacağını ise düşünmediğini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığının bulunduğunu da dile getirdi. İran'dansa teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında açıklaması yapıldı. İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. Lübnan'ın güneyinde bazı beldeler içinde saldırı tehdidi yapıldı. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini açıkladı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. İsrail'in son saldırılarında iki Filistinli hayatını kaybetti. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumud filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail, alıkoyduğu iki aktivisti ise serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistlerin açlık grevine başladığı açıklandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi gayri hukuki AB üyeliğinin sonucu olarak ikinci kez dönem başkanlığını üstlendi. Rum yönetimi 3 aylık süreçte İran savaşındaki etkisiz duruşu ve Kıbrıs sorununa ilişkin çözümsüzlük siyasetiyle bir kez daha sınıfta kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında İran gerilimi büyüyor. ABD Başkanı Trump, Almanya'da 5000'den fazla Amerikan askerinin çekileceğini açıkladı. Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçi kanadın kilit isimleri ise karardan endişeli. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 3 Mayıs 2026 günlerden pazar. Sağlıklı, huzurlu, bereketli ve en önemlisi sağlıkla, mutlulukla bir arada olduğunuz güzel bir pazar günü diliyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek bugün yine huzurlarınıza geldik. Baharı birlikte başlattık. Bahar bayramıyla bugün yine pazar gününde, Mayıs ayının ilk pazarında sizlerleyiz. Bugün TRT Türkü'de sabahı program detayını sevgili Kerem Demircioğlu hazırladı. Kerem Bulut hazırladı. Kerem Demircioğlu diyorum bazen. Bizim spikerimiz de var ya hani. Şimdi yapımda aynı zamanda imzayı taşıyan sevgili Kerem Bulut'u zaten Türkiye evinden biliyorsunuz. Sesleri de en güzel biçimde Hüsnü Aslan ulaştıracak. Bendeniz mikrofon başında Sabahat Aslan. Güzel bir pazar sabahı dileyerek yurdumuzun dört bir yanına türkülerle sesleneceğiz. Hemen bir türkü dinletmeye başlayalım. Sonra nasıl olsa yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini birlikte geçireceğiz bu sabah. Yol durumu hakkında bilgi vereceğiz, meteorolojik görünümü aktaracağız ve sizler programımıza tabii ki ikinci saat itibariyle ortaksınız. Lütfen bize TRT Türkü sayfalarımızdan Facebook, Instagram ve X'ten yazınız. Sizlerle hasbihal ederim. Bir türkü dinleyelim Nursaç Doğan Işık'tan ve yola çıkalım. Bülbül Mehmetoğlu'nun arşivinden bir Azerbaycan ezgisi. Aygız benim canımsan, kaşları kemanımsan, küçemizden geçende hiçbir mene bakmırsan. Türküler başladı.

Efendim dedi ki atım yok ki bineyim, yar çağırmış gideyim. Yarım orada ben burada nasıl sabır edeyim? Yandım yanasın Cayer, öldüm ölesin Cayer. Efendim Kubilay Dökme Taş seslendirdi bu Sivas türküsünü, Orhan Gazi Yılmaz Vahapşen Türk'ten derlemiş. TRT Türkü'de sabah 3 Mayıs Pazar. Efendim bugün programı Kerem Bulut hazırladı. Hüsnü Aslan da teknik yapımda sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan, yine huzurlarınıza geldik. Mayıs ayının bu güzel bahar gününün ilk pazarını birlikte karşılıyoruz. Ancak hava sıcaklıkları bir anda özellikle Batı ve Ege'de mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyretmeye başladı. Olsun, bereket yağmurlarıdır diyoruz. Türkülerimizle devam edelim. TRT Türkü'de sabah pazar günü en çok türkülerle, türkülerin olduğu sabahla şenlenir diyoruz efendim. Oğuz Doğan Cengiz şimdi seslendirecek bir Eskişehir Sivrihisar türküsünü. Ahmet Yamacı Mehmet Yüksel'den derlemiş. Aşağıdan gelin, gelin nereli? Soralım bakalım nereli? Oğuz Doğan Cengiz söyleyecek.

Saatimiz 7.21, TRT Türkü'de sabah 3 Mayıs Pazar günü itibariyle yayında. Kerem Bulut hazırladı, Hüsnü Aslan sesleri gönderiyor ve birbirinden güzel türküleri size sunuyoruz bu pazar gününde. Efendim, İstanbul soğuk, oldukça soğuk, biraz da fırtına var ve bazı vapur seferleri, deniz yolculuğu aksadı biliyorsunuz. Ancak bu güzel bahar yağmurları bereket getirir diye düşünelim, dualarımız öyle olsun. Az önce Oğuz Doğan Cengiz'in ardından Hediye Karabağ'ı dinledik. Talat Baydar'dan Suat Işık'ın derlediği Ağrı türküsünü seslendirdi. Altını sarraf bilir, güzeli saran bilir. İkimizin derdini ancak yaratan bilir. Şimdi Zehra Ganioğlu'nun sesine kulak verelim mi? Dönem biliyorsunuz hafta sonları sizlere günaydın diyordu TRT Türkü'de sabahta. Bir Erzurum türküsü seslendirecek Fethi Siverekli'den derlenen Erzurum ovaları yayılır develeri. Dinleyelim efendim ve bütün türküler sizin için olsun bu pazar günü.

0: Efendim oklavayam, pazıyam, akgerdanda yazıyam, seni bana verseler dilenmeye razıyam. Bu güzel Şanlıurfa türküsünü yine çok güzel bir sesten dinledik. Urfalı Ahmet Cemil Can Kattan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve ustamız Hüsamettin Subaşı seslendirdi. Ve Zehra Ganioğlu da Erzurum Ovaları dedikten sonra Urfa'ya doğru yolculuk yapmak ne kadar da güzel oldu. Değerli dinleyicilerimiz, 3 Mayıs ve günlerden pazar. Sizlerin programı TRT Türkü, sizlerin buluşma adresi. Türkülerle birlikte bütün programların en güzelini size ulaştırmaya çalışıyor ve sizler de her geçen gün teveccüh buyurarak daha da çok ilgi gösteriyor ve bizimle birlikte oluyorsunuz. Şimdi biraz sonra yol durumunu size aktaracağız. Daha sonra 8 olduğunda 8'e dek yine türkülerimiz devam edecek. 8 olduğunda hava durumu hakkında şöyle biraz bilgi verelim. Malum bir anda böyle hava sıcaklıkları düştü. Ancak bahar, önümüz yaz Allah'ın izniyle çok güzel günler olacak ve yaz aylarında baharın bereketi olsun. Dilerim ki geçen yılki gibi hiç hasat mevsimine don ve buzlanma yaşamadan gireriz ve bereketli olur günlerimiz. Kerem Bulut hazırladı. Hüsnü Aslan da sesleri ulaştırıyor. Şimdi bakalım yolda ne var ne yok.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımındaki Ortaca yolunun 52 ila 53. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları devam ettiği için Beypazarı-Ayaş yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden çift yönlü, yani gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdüğü için Mekece-Bozüyük yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım Niksar yönünden ama çift yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden yine gidiş geliş çift yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bartın-Karabük il sınırı Safranbolu-Karabük yolunun 39 ila 42. kilometreleri arasındaki bölümde üst yapı onarım çalışmaları devam ettiği için Bartın yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden yine gidiş geliş olarak çift yönlü sağlanıyor. Ağrı Doğu Beyazıt yolunun da 42 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ağrı Doğu Beyazıt yönünden yine gidiş geliş, yani çift geliş gidiş şeklinde bir akışla devam ediyor. Lütfen de değerli dinleyicilerimiz, özellikle trafikte trafik işaret ve işaretçilerine, bir de levhalara dikkatle trafik seyrinde bulunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatlerimizi 7.39'u görüyoruz. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı yayınlanıyor ve sizler TRT Türkü'den bizi dinliyorsunuz. Sosyal medyamızda tabii ki sizlerin mektuplarınıza, iletilerinize açık ve bizden hem türkülerimizi dinleyerek istekte bulunuyor hem de kime armağan etmek istiyorsanız ortak olabiliyorsunuz. Kerem Bulut'un hazırladığı güzel detay birbirinden güzel biçimde il il diyar diyar gezdiriyor bizi. Az önce rahmet ve sevgiyle yad ettik, o güzel sesi bize yadigar kaldı. Al yeşil giyinmiş geline bakın, salınıp giden o boyuna bakın. Akgerdan altına gülleri takın, ben sarmadım saran kollar murad almasın dedi. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Malatya türküsüyle Lütfü Ortakale. Rahmet diliyoruz. Ondan önce de Tokat Almus'taydık. Tunceli İnan hocamız Hüseyin Yıldız'dan derlemişti o türküyü. Sigaramın dumanı yoktur yarın imanı Gülseren Erdağ'dan dinledik. Şimdi Elvan Sevim'e kulak verelim ve Muzaffer Sarı Söz'ün imzasını taşıyan Sivas türküsü ki çok seversiniz biliyorum. Sarardım ben sarardım senin için sarardım. Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım. Elvan Sevim söylüyor.

TRT Türkü'de sabah pazar yayını ile huzurlarınızda ve sizlerin ortak adresi buluşma noktamız TRT Türkü'de sabah TRT Türkü frekansında. Bir pazar gününü birlikte karşıladık. Dilerim ki evlerde huzurlu bir telaş vardır. Bereketli kahvaltı sofralarında buluşmak nasip olsun. Çalışan ve sürekli olarak çalışan emniyet güçlerimiz, askerlerimiz, sınır boylarını bekleyen Mehmetçiğimiz ve bugün yine mesai başında olan herkese Allah'tan kolaylık diliyorum ve aileler de pazar gününün o güzel birlikte huzurlu olmanın tadını bugün bolca hissetmelerini yine diliyorum. Perşembe akşamları sizlere Türkiye Evini hazırlıyor sevgili Kerem Bulut. Bugün de TRT Türkü'de sabaha imza attı ve Hüsnü Aslan da sesleri gönderiyor size. Efendim az önce çok güzel bir Kıbrıs türküsü dinledik. Bir mendil aldım şehirden, yolum geçmez yer buradan. Türlü derdim var yaradan, güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim. Kıbrıs türkülerinin en güzellerinden birini Yavuz Eğirmenci'den dinledik. Muzaffer Sarı Sözen, Ekrem Yeşilada'dan derlemiş. Devam edelim. Asmalıdır evimiz, yeni çıktı sevimiz. Bu kez Şule Arık seslendirecek. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Yamacı'dan derlediği Orta Anadolu türküsünü.

Ne kadar güzel, tam o Nide'nin, o Abdal Ağzı'nın dizisine uygun biçimde seslendirmiş sevgili İsmail Altunsaray. Çok başarılıdır kardeşim. Emel Demiryürek'ten Emel Kısakkale derlemiş, albümünü okumuştu bu Aksaray türküsünü. O dönem Nide deniyordu tabii. Güvercinim süt beyaz, yine gel ne bahar yaz. Kurban olduğum Allah, seveni sevene yaz. Diline yüreğine sağlık. Şimdi Nimet Bülbül'ü dinleyelim. Bir Kayseri türküsü seslendirecek. Mehmet İşbilen'den Nida Tüfekçi hocamız derlemiş. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kime dökeyim diyecek Nimet Bülbül. Sonra da bakalım hava durumu nasıl?

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yerde kar şeklinde görülecek olan yağışların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı beklendiğini meteoroloji yetkililerimiz bildiriyor. Hava sıcaklıkları kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmamakla birlikte özellikle batı bölgelerimizde rüzgar ara sıra orta kuvvette, zaman zaman Marmara, kıyı Ege, Batı Karadeniz'in kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönünde, İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında ise güney yönünden kuvvetli olarak saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale, İstanbul 12, Kırklareli 13, Sakarya 14, Afyonkarahisar 8, Denizli 12, İzmir 15, Manisa yine 12, Erzurum 14, Kars 17, Malatya 20, Van 16, Diyarbakır 21, Mardin 22, Siirt 20, Şanlıurfa 25 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Efendim 08.06'yı görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibariyle yayında. Eğer alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa sizlere, biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz ve TRT Türkü buluşma adresimiz aynı frekanstayız. Şimdi başladıysanız dinlemeye hoş geldiniz. Güzel bir pazar günü diliyoruz ve ne olursa olsun yine de mesai başında iş güçle meşgul olanlara da Allah'tan kolaylık diliyoruz. Fakat özellikle sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiğimize Allah'tan yardım istiyoruz. Dileriz ki sağlıkla bulunurlar oldukları her yerde. Az önce bir sümane ağzı değiş aşıklama dinledik sizden ve Köksal Coşkun seslendirdi bunu. Aşık Nihani'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Sümane ağzı özel bir ağızdır. Özellikle Erzurum'da çok rastlanır. Aşık Sümani'nin dizelerini taşır ve usulü açısından da önemli. Mistik değerler taşır diyoruz. Bugün programı Kerem Bulut hazırladı. Perşembe akşamları Türkiye Evini hazırlıyor ya, saat 21'de sizlere canlı canlı ulaşıyor. Her hafta değişik bir solistimiz türküler seslendiriyor. Ve Hüsnü Aslan da bugün sesleri ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Şimdi sizin bölümünüz başladı. Sosyal medyadan bize yazdığınız iletileri inşallah vaktimiz yettiğince tek tek sizlerle paylaşacağız. Fakat şimdi bir türkü daha dinleyelim. Bizi dinliyorlarmış sevgili sanatçı büyüklerimiz. Hale Gür'ü dinleyelim o halde. Azize Tözem'in Osman Pehlivan'dan derlediği Rumeli türküsüyle Dama Bulgur Sererler diyecek. Sonra bir türkü daha ulaştırsın size Hüsnü Aslan. Rüstem Avcı okuyacak. Bilin bakalım hangi Rumeli türküsü niyetiniz olsun efendim.

ne maşa darbuka, ne davul ister ne zurna. Hayır yârim, çalsana çalsana, yeşil çimen üzerinde aşık oldum ben sana. Rumeli türkülerinin hem kaynak kişi olarak hem de derleyicisi, imzasını taşıyan birçok türkü onun sesinden sizlere ulaştı. Rüstem Avcı'yı dinledik. Kendisine selam gönderiyoruz. Osman Usta'dan derlemiş bu Rumeli Deli Orman türküsünü, biliyorsunuz. Bulgaristan Deli Orman'dan çok sayıda türkü derledi. Efendim, sizlerden gelen iletiler yine yoğun. Çok teşekkür ederiz teveccühünüze. Pazar gününde, pazar sabahında bile uykunuzdan uyanıp TRT türkü dinliyor olmanız ve sesimize kulak vermeniz bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı, güzel bir pazar günü diliyoruz. Yeni uyananları da tekrar günaydın, merhaba. Programımıza ve TRT Türkiye'ye hoş geldiniz. Gürol Seçil Kara, taşı toprağı altın olan yatağından selamlar diyor. Türküyü de eşim Seçil Hanım, kızım Simge, damadım Ömür Paskal, torunum Toprak Paskal ve oğlum Erdinç Kara için istiyorum. Kolay gelsin, harikasınız demiş. Harika olan sizlersiniz. Var olun efendim. Murat Odabaşı ne güzel yazmış.

işine. Günaydın, yağmurlu bir pazar sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz radyolarımıza. Safa bulduk efendim. Yurdumuzun dört bir yanından en seçkin ezgilerle yeni günü karşılıyoruz. Pozitif enerjiniz, hoş sohbetinizle gönüllerimize huzur, günümüze güzellik katıyorsunuz. Sesinize, nefesinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bu güzel türkü seçkisini hazırlayıp biz dinleyenlerle buluşturan müstesna ekibe de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sıradaki türküyü sizlere ve alıcıları başındaki tüm türkü sever dostlara armağan ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olduğu, sağlık ve afiyetle güzel bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Işık ve sevgiyle kalın demiş. Hem bizim dinleyicilerimize hem de onların bize olan muhabbetini yansıtan çok güzel bir elektronik mektuptu. Var olun Murat Odabaşı. Ali Yöntem taşın aş olduğu asil şehir diye tanımlar Bucağı ve bize Bucak'tan selam gönderiyor. Çok teşekkür ederim sizlerin şirinliği. Sabahınız hayır olsun. Size de bir türkü çalıvereceğiz gari. Oynayın efendim. Şenlikle olun. Gününüz güzel olsun. Bu bayrak altında hepiniz mutlu ve huzurlu türkülerimizi söyleyin. Çalışan emekçilere, bağdaki bahçedekilere de türkü armağanım var değerli Ali Yöntem. Ahmet Özçelik, çok teşekkür ederim efendim teveccüh dolu sözlerinize. Değerli sunucumuz, sanatçımız Sabahat Aslan hocamızla İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyorsunuz. Bir mukabele efendim. Sizin okuyacağınız bir türküyü sizlere eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize ve sağlığınıza dikkat edin. Eme hocam ömrünüze bereket demiş. Mersin Erdemli'ye ve size selam olsun. Siz de sağlıkla kalın. Mustafa Ayla Aydemir, Güzel Aydemir ailesi Ordu Fatsa Küplüşen köyünden bizi selamlıyorlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sıradaki türkü de Ayla Hanım'la, Aleyna Aydemir'le Atalay Aydemir'e ve Kürtlüşen köyü halkına bizden armağandır. Değerli Musa Aytuğ, günaydın. Türkülerin içten sesiyle gönüllerimize dokunan değerli sunucu Sabahat Hanım'a selamlar demiş. Aleyküm selam, bütün ekibimize selamlıyoruz. TRT türkü ekranlarından yükselen her türküyle Anadolu'nun sıcaklığını hissediyoruz. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Türkülerle gönlümüze şenlendirdiğiniz bu güzel yayında sizlere hayırlı, keyifli yayınlar diliyoruz. İyi ki varsınız, iyi yayınlar diyor Bartın'dan Musa Aytun. Bence siz de iyi ki varsınız ve var olunuz. Şaban Dişli diyor ki günaydın sevgili Sabahat Aslan, değerli çalışma arkadaşları, kıymetli türkü sevdalıları, gecesini gündüzüne katarak hizmet veren güzel insanlar, mübarek emeklerinize saygılar, teşekkürler. Allah yardımcınız olsun, türküler de sizin için. Allah hepimizin yardımcısı olsun ve türküler gerçekten sizin için. Hemen yine detayımızdaki güzel bir türkü Mücella Atan'ın sesinden dinleyelim. Kırıkkale Keskin, Hacı Taşan imzası taşıyan muhteşem bir türkü. Mavili mavişelim, tenhada buluşalım. Haydi pazar gününün türküsü olsun.

Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz, yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz dedi Onur Şen. Muharrem Ertaş'ın o güzel türküsünü Nida Tüfek çocuğumuz derledi ve biz de Kırşehir'de bir gezintiye çıktık. Devam edeceğiz ancak sizlerden gelen elektronik mektuplar o kadar güzel ki yine TRT Türkü'de sabah pazar bölümüyle sizlere sesleniyor. Turgut Eren Eskişehir'den selam gönderiyor bize ve bizim ekibimizle birlikte bütün Eskişehir'e armağan bir türkü istiyor. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar, iyi yayınlar diyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın TRT Türkü iyi yayınlar diyerek bizi mutlu etmiş. Haşim Varol, günaydın Sakarya'dan. Sıradaki türküyü tüm TRT çalışanlarıyla dinleyicilerine armağan edelim diyor. Hay hay. İbrahim Kaboğlu da güzel bir Ayvalık sabahı olduğunu vurgulamış. Herkese kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküyü de Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne armağan edelim. Çaykara Taşören'e bizden de selamlar. Ve Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selam saygı diyerek mutlu etmiş bir mukabil. Sıradaki türküye eşim Fatma, kızlarım Nuray, İtnur, damadım Abdullah'la biricik torunum Giray ve tüm türkü frekansında bulunan dostlara armağan ediyorum. Daim TRT Türkü demiş, var olunuz. Serap Çölkuşu günaydın. Abus Bakır pazar sabahından Hatay Antakya'dan en güzel sabahlar, sevgi ve selamlar diyor. Aleyküm selam efendim. Ve türkülerimiz eşiniz Gülşen, evlatlarınız Onur Bakır, Emre Bakır ve tabii bizi de unutmamışsınız. Çok teşekkür ederim.

yok. Dün hem de Fatma Türkan Yamacı'dan dinlettik. Unutmadınız değil mi? Çok da güzel söylemişti ve ilk de repertuarımıza kaydedilen seslerden biriydi. Fahri Özdemir de yağmurlu bir Osmaniye sabahından bize selam gönderiyor. Siz de programımıza hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Türküler bugün tüm hastalara şifa olsun diyor. Var olunuz inşallah. Sedat Uzun diyor ki günaydın, mutlu bir gün diliyorum. Bigalı Bekir, Nuri Yüzgül, İbrahim Özü Doğru, Selami Çakır, İrfan Ünal, Sadık Çiçek, Fikret Dikmen, Hüseyin Kaya Şipşak, Yavuz Selim Karlıdağ ve tüm türkü dinleyici dostlar için bir Neşet Ertaş türküsü istiyoruz. Zaten kendisi olmasa da kaynak kişi olduğu birçok türkümüz sizler için. Ve değerli Ramazan Kompir Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz. Sizin de pazarınız güzel olsun. Nevzat Akı Yozgat'ta Güzellik Köyümüzden selam gönderiyor. Zeki Gün Göller Gönüller Diyarı Teke Yöresi'nden Burdur'dan selam göndermiş ve diyor ki sizin nezdinizde bütün ekibe, aileme, türküsever dostlarıma ve türkü dinleyen herkese türküyü armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Güray Yılmaz da Çanakkale Ezine'den selam göndermiş. Aleyküm selam. Torunlarınız Milan ve Karan'la oğlunuz Gürkan, geliniz Seda, eşiniz Cahide Hanım için türkü armağan ediyoruz. Siz de bize armağan etmişsiniz. O halde türkümüz güzel bir halay türküsü Hüsamettin Subaşı imzasıyla Van türküsü olarak repertuarımızda kayıtlı. Toycular Yarcan kolunda mercan, ben sana kurban, uyanman aman diyecek Mine Yalçın.

Saatimiz 8.37'yi gösteriyor. 3 Mayıs Pazar, TRT Türkü'de sabah sizlerin buluşma adresi, her gün hiç ayrılmayacağınız radyomuz TRT Türkü. Efendim Kemal Özkul, günaydın Sabahat Hanım, Tavşanlı'dan selam gönderiyorum. Eğer olursa Samsak Döveceğini hemen yayınlayın da sabah sabah enerjimiz artsın demiştiniz ya. Şimdi Seçkin Tutuş o torosların gümbür gümbür yankılanan Mersin Silifke türküsüyle seslendi ya sizlere. Açıl ey ömrümün vaadi, bağdı sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp solmadan dedi ya. Cavit Erden Hüseyin Say'dan derlemiş. Herhalde pazar sabahına böyle gerçekten sizi cıvıl cıvıl kılmıştır. Selamlar efendim. Ve Ali Cengiz yazıyor bize. Antalya'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Huzurlu sabahlar, mutlu günler olsun inşallah gönlü güzel insanlar, TRT Türkü dostları diyor. Yılmaz Yüzer de selamlar, sevgiler. Şu an Ankara'dan Bitlis Adil Cevaz'a seyahat halindeyim. Sıradaki eser sevdiklerim armağan olsun. O halde Ahrat efendim Fahri Hemşerileri olmaktan gurur duyduğum sevgili Bitlislere Adil Cevaz, Tatvan, Ahlat, herkese selam olsun sizin nezdinizde. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyor. Sıradaki türkü her zaman olduğu gibi eşi Meral Hanımefendi ile oğlu Ege, Turan hocasına Gökşen ve tüm türkü severleri armağan ediyor. Müjgan Kızılkaya günaydın diyor, sevgili TRT Türkü ailem demiş. Efendim var olunuz, Foça Yeniköy'den selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü oğlum Yiğiter, gelinim Merve, torunum Ela ve Kuzey için ve bir de bütün dinleyenler için istiyorum. Teşekkürler. Kış geri gelmedi. Biraz bahar bereketi olacak Müjgan Hanım. Ve çok güzel bir görsel, soba o kadar imrendirdi ki beni sevgili Yaşar Köksal. Ankara Çubuk'tan selam gönderiyor bize. Kapalı bir havada bahçede sobayı yaktım. Çayım demleniyor. Güzel türküler eşliğinde kahvaltımı yapacağım. Bu güzel anı bizlere yaşatan TRT Türkü İstanbul Radyosu sabah ekibine teşekkür ederim demiş. Var olunuz, bereketiyle kaynasın.

Uşay, biz de bir yudum aldık artık. Erdoğan Oktay günaydın diyor, Ceyhan'dan selam gönderiyor. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Sıradaki türküyü de torunlarınız Zeynep, Zehra Ayaz ve Fındık Beren için elbette ki yayınlayacağız. Trabzon Araklı Kayacık köyünden TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki eseri armağan ediyor. Selam ve sevgiler diyerek Mehmet Ali Akyıldız. Nur Genç yazıyor bize İstanbul Şile'den, sevgili şairimiz, yapımda yayında emeği geçen herkesle birlikte bana da güzel cümleler göndermiş. Hoşça kalın. Hikmet Kocabıyık Edirne Uzunköprü'den günaydın diyor. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, dilerim ki sağlığınız yerindedir. Bulutlu bir Niğde sabahından tüm türkü dostlarına selam gönderiyor. Ve değerli Turan Akman Erkılıç hocamız, ne güzel yazmışsınız. Sade bir mutluluk, sessiz bir huzur ve sevdiklerinize geçen güzel anlar. Pazarınız anlamlı ve dinlendirici olsun. Günaydın. Bu sabah toprağımızın sesini birlikte dinleyelim. Kapının önünde önlük dikeyi, ölem dikeyi. Size, öğrencilerinize, arkadaşlarınıza ve bütün ailenize birlikte Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç ve Gökşen Sevindi'ye armağanım olsun. Hemen şimdi sıradaki türkümüz. Baca baca barhana, bacada un çalhana, dökme gülün suyunu o yar gele yıkana. Çok güzel bir Kars Digor türküsüdür. Şenel Önal'dı, Gündüz Hatunoğlu'ndan derlemiş ve Saadet Yılmaz Bircan'ın güzel sesiyle dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: 8.46'yı görüyoruz. Türkülerimizin güzelliğinde bir pazar sabahını paylaşıyoruz. Kerem Bulut hazırladı bu güzel detayı. Turan Engin'i rahmet ve sevgiyle yad ettik. Muzaffer Sarı Sözen'in Vasfi Akyol'dan derlediği Elazığ türküsüyle sesi ulaştı sizlere. Bir taş attım çaya düştü, çaydan bir güvercin uçtu. Devam ediyoruz. İsteklerinizi ve mektuplarınızı elbette ki değerlendiriyoruz ama pazar gününe en çok türküler yakışır diyoruz. Yaşar Tan Doğan, Balıkesir Ezremit Tuzcu Murat'tan günaydın diyor. Türkü sever dostlara güzel bir pazar diliyor. İzmir Karşıyaka'dan bir sen yoluş. Her sabah güneyi sizinle başlıyoruz Sayın Sabahat Aslan. Sevgiler saygılar demiş. Aleyküm selam. Ve türküyü eşim Akif'e hediye ediyorum diyor. Peki. Yoncalı Kütahya Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fas'ta Köse Bucağı Köyü'ne selam gönderiyor Zeki Bey. Ve Antalya Kemer'den Şengül Ekinci o kadar güzel günaydın diyor ki Sayın Sabahat Aslan Hanımefendi ve yayın yapım ekibi ve tüm TRT Türkü dinleyicileri hepimize herkese harika bir pazar diliyorum. Saat 7.15'ten itibaren yayınınızı dinliyorum. Türkü seçimleriniz, repertuar harika. Demek ki bugün harika bir pazar günü olacak. Sizin sesinizle güne uyandım. Daha güzel ne olabilir ki? Sağlık, sıhhat, afiyet olsun. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Selam, sevgi, saygı bizden. O halde Kerem'in hazırladığı listenin en güzel türküleri ulaşıyor size.

Ve şu anda sevgili Erol Doğu seyir halinde, canım kardeşim. Bir de ona armağan bu türkü. Bilecik pazar yeri esnaflarından, boza esnaflarından Metin ve Mustafa Soyu'dan için de bu türkümüz armağan. Dinleyin bakın nasıl güzel bir söğüt türküsü.

Kara kaş altına çekmiş sürmeler, ak göğsün üstünde gümüş düğmeler. Ülkü Meşgül'ün güzel sesiyle ulaştı. Ülkü ablamıza sağlık diliyoruz. O güzel sesiyle hep birlikte mesai yaptık. O kadar güzel anılarımız var ki. Hüseyin Andaş'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu Ankara türküsünü. Ve biz de sizlere bu pazar gününde dinlettik. Efendim az önce Tolga Şandar şu söğütte bir kuş var dedi ya. Edasına yandım, sedasına yandım. Bu türkümüz Bilecik Bozüyük'ten bize hayırlı sabah dileyerek her zaman manki gibi muhteşemsiniz. Günümüz sizlerle güzelleşiyor diye yazan Hafize Hanım'a da armağan olsun. Sıradaki türküyü bize de armağan ettiğini söylemişti. Hep beraber paylaştık. İlyas Aydın Bey Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor ve geniş bir liste var. İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Murat Sıcak, Murat Şükür, Cenk İpekel, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Hasan Yantır, Bekir Gültekin, Bülent Özgür, Özgür Yıldırım, İlham Uyar, Türkan Tanrıverdiler, Türkan Şekerler, Şekerci, Akif Arslan, Mehmet Omalar, Meryem Yılmaz için rica etmişti. Böylelikle o dinleyicilerimizin de adını yad etmiş olduk. Mithat Çatlakaya Adana'dan yazıyor bize. Selamlar olsun efendim. Ve değerli dostlarımız, çok güzel bir ileti var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönüller arası köprü kuruyoruz diyorum ya. Gerçekten demek ki yanılmamışız. Değerli dinleyicimiz diyor ki Trabzon ofis içerisinden günaydın. Ahmet Bey diyor bunu bize. Her hafta sonu Rize Fındıklı ilçesi Hara köyünde yaşayan kayınpederimin yanına giderdik. Her hafta sonu kahvaltısında mutlaka TRT Türkü açılır ve öğle sofraya oturulur. Bu hafta sonu uzak kaldık. Kayınpederim Yakup Sabri Alişan, kayınvalidem Eda Alişan ve kardeşim Özge Alişan'a selamlarımı iletirseniz sevinirim. Siz mutlu olun yeter ki efendim, ne demek? Hemen selamınızı ulaştırdık. Ve değerli Şengül Ekinci nasıl mutlu olmuş. İletimizi o tatlı sesinizle okudunuz. Kerem Bulut ve Hüsnü Aslan'a da selamlarımı söyleyiniz demiş. Hemen dillendirdim. Onların da size selamı var. Efendim bir sen hanım yazdı İzmir Karşıyaka'dan bir sen yoluş. Her sabah güne sizinle başlıyoruz Sabahat Hanım. Sevgiler saygılar demiş. Bilmukabil diyorum. Ve hemen türkülerimizi sunalım ki bugün pazar günü türküsüz kalmayalım. Bu kez... O yanı pembe, bu yanı pembe, gül pembe şalvara gönlüm var sende diyerek efendim Elazığ'dan bir türküyle seslenecek size Tuncay Kemertaş. Enver Demirbağ'dan İstanbul Radyosu Halk Müziği Müdürlüğümüz derlemiş. Gakkoşlar diyarına selam olsun o halde.

Muzaffer Sarı Sözen'in Remzi Ataman'dan derlediği Erzurum Hınız türküsüyle Sema Kaya Doğan sizlere seslendi. Penceresi yeşil boya, ben kurbanam sizin soya dedi. Ve değerli Şükrü Tahran da bize Konya Bozkır Karardış mahallesinden selam göndererek bu sabah maşallah Allah nazardan korusun diyerek dualarını, dileklerini eksik etmemiş. Sizi de Allah korusun, istediği türkü de herkese armağan olsun diyor. Ve Bayram Gökçen Seyri Kemer'den yazdı. Sıradaki türküyü 50 yıllık hayat arkadaşım, kıymetli eşim Arife Hanım ve torunlarıma armağan olsun dedi. Hay hay, sizi kırar mıyız? İsmet Köklü Kara Kimse Mahallesi'nden, Kayseri'den seslendi ve türkü dinleyen, TRT Türkü'de olan bütün dostlarıma türkü armağan olsun dedi. Daimi dinleyicimizdir Selahattin Özdemir. Çok da güzel bayrağımızın görseline ulaştırır. Sıradaki türküyü de Niksar Yeşilkaya Köyü'nden, Tokat'tan seslenirken polislerimize, askerlerimize armağan eder. Var olunuz, gönlünüze sağlık. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi Ünal Şahap'ta Uşak Eşmeden yazıyor. Daimi dinleyicimiz Selahattin Özdemir de yine güzel sözcüklerini bize lütfetmiş. Var olunuz. Eşiniz Yıldız Hanımefendi'ye bendenizden türkü armağan ve diyor ki bütün ekibe teşekkür ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Bence siz de var olunuz efendim. İyi ki varsınız. O halde türkülerimiz ulaşsın. Hemen anonslamayacağım türküleri. Dilek tutun bakalım niyetinize hangi türküler çıkacak?

9.15'i görüyoruz saatimizde. Bugün TRT Türkü'de sabah Kerem Bulut'un hazırladığı muhteşem detayla yol alırken Hüsnü Aslan da sesleri oluşturuyor. Ve tabii ki dediniz ya, Neşet Baba'dan türkü yok mu yok mu, olmaz mı? Hem kendisinden derlenen türküleri dinlettik hem de kendisini dinlettik. Önce Aslan Mustafa'm dedi, bir yöre ekibinden derlenen türküyle Konya'dan Eser seslendirdi. Rahmet diliyoruz. Sonra da Tülay Örten'in sesinden onun muhteşem Kırşehir türküsü olan o kesik çayır var ya, kesik çayır biçilir mi, sular soğuk içilir mi, o türküyü dinledik pazar keyfiniz olsun diye. İsmail Yetişken Karabük Safraboğlu'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Hüseyin Erçolak, hayırlı sabahlar, Afyon Karahisar'dan dinlemedeyiz, keyifle diyor. Çok mutlu olduk efendim. Sefai Özdemir de diyor ki, günaydın, güzel bir hafta dileklerimle. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Yayınlarsanız sevinirim. Vallahi yapımcıma emanet. İsmail Özdemir, günaydın, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Nur Genç İstanbul Şile'den yazmış. Değerli Mustafa Aylay Demir, hocalarımıza selamlar diyor. Çok teşekkür ederim. Sıdıka Tavukçu bizi dinliyor. Kendisi daimi dinleyicimizdir. Her zaman bizi mutlu eden sözleri vardır. Ve birçok dinleyicimiz şu an Adil Cevaz, Bitlis, Ahlat'tan. Ben bu geniş listeyi sayamayacağım. O halde şöyle diyeyim geniş olarak. Ahlat Derneği, Bitlis, Van, Tatvanlılar, Adil.

Ne Cevazlılar, Vanlılar, hepinize selam gönderiyorum ve hemen türkülerimizi bu pazar gününde ulaştıralım sizlere. Bu kez Zeynep Başkan'ın sesi ulaşsın. İsmet Yeşilgül'den Ahmet Yamacı'nın derlediği muhteşem Zonguldak türküsü. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Ayvalı'nın kara taşı yandı ciğerimin başı, Emin bacının kardeşi uyan Emin uyan dedi. Ürgüplü Refik Başaran'ın ölümsüz türküsü tabii ki Nevşehir'e ait ve Soner Özbülent ustamız seslendirdi. Kendisine sağlık diliyoruz. Halen son derece aktif, güzel türküler söylüyor. Yine öğrenciler yetiştiriyor. Dileriz ki uzun yıllar nefesi daim olur. Efendim Cengiz Tilkioğlu Muğla yatağından hayırlı sabahlar diyerek başlamış. Güzel bir hafta sonu diliyor. İyi yayınlar dileğiyle beraber teşekkür ederiz. Emine Yarar sıradaki türkü tüm Safranbolu'ya armağan olsun diyor. Selamlar. Sıdıka Tavukçu diyorlar ki Levent'ten size yazıyorum yine. Program yapımcısı Sayın Kerem Bulut Bey'le sevgili Hüsnü Aslan'ı da tebrik ediyorum. Teşekkürler. Tabii ki bize türküleri ikram eden güzel insan benim sabah kelebeğim Sabahat Hanım diyor. Çok teşekkür ederim Sıdıka Hanım. Siz de cansınız. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlar gönderiyor. Aleyküm selam. Sıradaki türkü eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına armağan olsun. Teşekkürler diyor. Fatma Topuz da Sabahat Hanım sıradaki türküyü eşi Muhsin Bey'e armağan etmek istiyorum diyor. Aydın orada selam gönderiyor. Yunus Ergin de yine selam diyor. Aleyküm selam. Tüm TRT Türkü ekibiyle dinleyicilerine Karaman'dan selamlar. Tevfik Şentürk günaydın iyi pazarlar diliyorum dostlarım diyor. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan herkese selam gönderirken türküyü bugün Zonguldaklı ve tüm gurbetçilere ayrıca Devrek Çay Değirmeni Kaypaklar Köyü'ndeki bütün insanlara armağan olsun diyor ve bize de armağan etmiş var olsun. Selamlar olsun Erzurum'a, Durak Çağatay size de. Cabir Şahin de Kayseri'den yazıyor. Bütün dostlarına türkü istiyor diyor ki türkü dostlarıma bir türkü armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler iyi ki var dedik diye o kadar mutlu oluyoruz ki Allah hepinizi var etsin. Yaşar Köksal diyor ki alo alo Suna teyzem sabah güneşimiz Türkiye'de doğdu, Berlin'de hala güneş doğmadı mı? Bak TRT Türk'ün yıldızı Sabahat Aslan seni bekliyor. Sen bu sayfanın binbir renkli kır çiçeğisin. Yokluğun hissediliyor. Sayfalar boş. İyi ki varsın. Berlin'e selamlar. Malik Yapar size de selamlar. Selami Kabakçı Niksar'dan yazıyor. Maya Türköz de İzmir'den günaydın diyor. De Turan Akman Erkılıç Facebook sayfamızdan da yalnız bırakmamış. Davut Güleç gazeteci dostumuz bütün Erciyes'in güzelliğini aktarmış. Sıradaki türküyü de torunları Emir, Kaan, Doruk, Lina, çocukları Onur Özgün, Mertcan, eşi Müzeyyen Hanım'la kızı Yasemin ve Büşra için istiyor. Haydi türküler.

Saatimiz 9.32'yi gösteriyor. Üçüncü saat diliminde TRT Türkü'de sabah. Zamandan hızla aktık. Türküler birbirinden güzel olunca, sizlerin coşkusu da katılınca gerçekten biz de mutlu olduk efendim. Az önce Oktay Bora Ertuğrul'un sesini dinledik ya. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. İçine beş elma koy, birini dişle yolla. Enver Demirbağ repertuarımıza kazandırmıştı bu Elazığ türküsünü. Ondan önce de rahmetli yad ediyorum değerli hocam Mustafa Özgül'ü, Malatya türküsünü repertuara almıştı. Kara tren gelmez mi ola, düdüğünü çalmaz mı ola. Canım kardeşim Tülay Özer'in sesinden dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Cemil Cankat Kültür Merkezi'nde, Şişli Kent Kültür Merkezi'nde konserlerimiz oluyor. Gerek Türk Sanat Müziği, gerek Türk Halk Müziği konserleri. 6 Mayıs'ta da yine Şef Naci Düzel yönetimi İstanbul Radyosu sanatçılarının solistler geçidi şeklinde konseri var. İstanbul'da bulunan dinleyicilerimizi saat 20 itibariyle Şişli Kent Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bekliyoruz. İstanbul dışından dinleyecek olanlar da tabii ki TRT Türkü frekansından canlı canlı dinlerler. Şimdi hemen bir türkü daha sunalım. Cıvıl cıvıl bir Orta Anadolu türküsü. Pazar gününün ödülü olsun sizlere. Ve Gülseren Tatlıpınar seslendirecek bu türküyü. Pınar'ın başında destin varmış. Agız senin benden ayrı dostum varmış. Bütün dinleyicilerimize armağandır.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Türkülerimiz sizler için devam ediyor. Hüseyin Mustafa Hoca'yı dinledik. Atımı bağladım ben bir kotana, canım kurban olsun kotan tutana. Mutlu Sözen'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Gümüşhane Kerkit türküsüydü. Efendim bu türkü kotan sözcüğü geçtiği için dinleyicilerimiz merak etmiş, sormuşlar. Zaten tarımla uğraşanlar bilirler, aslında pulluktur. Pulluktan bahsediyor. Hani toprağı yarmak için kullanılan bir tarım aracı, ama günümüzde daha modern araçlar var. Artık traktörler biçer, döverler çok daha yaygın. Hele bu yapay zeka çağında inanılmaz yeni tarım araçları var. Bereketli olsun yeter ki. Ayhan Çat, günaydın Sabahat'ın. Yeni bir güne sizlerle başlamanın mutluluğu içerisindeyiz diyor. Yayınladığınız birbirinden güzel türkülerle duygularımıza tercüman oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Siz de var olunuz. Sıradaki türküyü de Osman Çokyaman, Rıza Yakın, Kemal Taş'tan Coşkun Bakan ve türkülere gönül veren herkese armağan olarak istiyorlar. Çok teşekkür ederim. Ve dinleyicilerimiz birbirinden çok güzel iletileri var. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten selamlıyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten ve Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden, Ali Çakır Samsun'dan 19 Mayıs'tan selam gönderiyor. Günaydın Yasin Halkan Uşaklıoğlu. Selahattin Bey günaydın, Selahattin günaydın diyor ki iyi yayınlar dilerim Sabahat Hanım. İstanbul yayın ekibine saygılar, sevgiler. Bizler şu anda sizleri tüm tarlalarında, tütün tarlalarında iş makinemizden dinlemekteyiz. Sıradaki türküler tüm tütün işçilerine ve dinleyicilerine armağan olsun. Şimdiden teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çamlıbel Köyü'nden, Ulubey Uşak'tan yazıyorlar. Bir de Selahattin Balkan yazmış bize. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den saygılar demiş. Bizden de selam saygı. Sultan Hanım'la çocuklarına türkü armağan etmek istiyor. Musalar Yeniköy halkını da unutmamış. İki Selahattin arasında ben direkt tuttum vallahi billahi. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan günaydın diyor. Nisa Hanım için türkü istemiş. Yalvaç Kuyucak'tan, Isparta'dan Mahmut Üsküdağ yazdılar. Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım selam gönderdi. Van'ın hafızası Nostalji kullanıcı adıyla günaydın, sıradaki türkü Musa Özçelik, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener'e armağan olsun diyerek Van'dan dinleyicimiz selam gönderdi. Zehra Bıçakçı da İzmir'den bizi selamladı. Hemen türkümüz, çok sevdiğiniz bir türkü ve Neşet Baba türküleri isteyenlere müthiş güzel türküler hazırlamış bugün Kerem Bulut. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyecek Gülşen Kutlu. Tabii ki Kırşehir'deyiz.

Merdanesi, danesi, seviyor merdanesi, güzeller içinde sevdiğim bir tanesi. Neşet Ertaş türküsü isteyenler biliyorum ki şu an çok mutlu ve kahvaltı sofralarında, yolda, tarlada, bağda, bahçede bir güzel Kırşehir türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden duymak ve Neşet Baba'yı yad etmek muhteşem oldu diyorum. Selami Kabakçı Niksar'dan bize selam gönderdi. Günaydın tüm TRT türkü dostları dedi. Maya Türk Özde İzmir'den günaydın, mutlu pazarlar, selamlar, sevgiler. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun diyerek dileklerini ulaştırdı. Emine Demir Atamer Trabzon'dan daima çok güzel sözcüklerle bizi karşılar. Programımıza hoş geldiniz, şeref kattınız. Turan Akman Erkılıç, ne kadar kadir bilirsiniz değerli hocam. Çok çok teşekkür ederim Sabahat Hanım ve sevgili

çalışma arkadaşları emeğinize sağlık demişler. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten selamlıyor ve Uğur Heybeli de Isparta Selirkent'ten Çetin Şen ve Uğur Heybeli için bize selam gönderip türkü istiyorlar. Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'den selamlamış bizi ve Edirne'den yazan bir başka dinleyicimiz Emine Hanım'dır. Erdoğan Avcıbaşı günaydın, Manisa'nın Şamar Köyü'nden selamlar diyor. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun türkü dostlarına diyor ve bütün Selahattin Beyler bugün sıralanmışlar gerçekten. Selahattin Balkan var ayrıca da. Selahattin Günaydın var ayrıca. Selahattin Balkan'ın yanında Selahattin Üstün Ses. Acaba kendi kelime dedim, Nuri Üstün Ses'in bir yakınlığı var mıdır? Ve Bitlis'ten Adil Cevaz'dan yazan sevgili dostlarımız Ahlat Derneği'ne, Kültür Derneği'ne teşekkür ederim. Bizi daima dinler Behlül Şerefoğlu, türkü kaynak kişisidir. Ve sevgili Necla Tiyenşan Eker, Bitlis folklorunun ölümsüz kişisi, bize selam göndermiş Münevver Doğan'la birlikte. O halde rafa koydum narı, ağlarım zarı zarı diyecek. Kırşehir'den Soner Özbilen'in derlediği Çekiçeli türküsüyle Aslan Doğan'ı dinleyelim.

Asilhan Doğan'ı dinledik bir Kırşehir türküsüyle. Efendim bugün Kerem Bulut programı hazırladı. Hüsnü Aslan sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan, mikrofon başında gönüller arası köprü kurmaya çalıştık. TRT Türkü'de sabah ve TRT Türkü'nün bütün programları sizler için hazırlanıyor. Ve huzurlarınızdan ayrılmadan bir Ankara türküsü seslendireceğim. Ahmet Yabacı yöre ekibinden derlemiş bu Ankara türküsünü. Mor Koyun Meler Gelir. Tekrar görüşünceye dek esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Giresun Şebin Karahisar yöresine ait Dere Kenarında Taş Ben Olaydım türküsünde geçen ürgelemek sözcüğü. Ninni de nenni de nenni de nenni, al kolun üstüne ürgele beni diyor türkümüz. Burada geçen ürgelemek kelimesi yavaş yavaş sallamak demektir. Uyuklamak anlamında da açıklayanlar var. Al kolun üstüne salla beni ya da kolun üstünde uyut beni demek istiyor türkümüz. Şimdi Hasan Karakoç'tan derlenen bu türküyü Sabahat Aslan'dan dinliyoruz. Dere kenarında taş ben olaydım, ela göz üstüne kaş ben olaydım, senin gibi güzele eş ben olaydım.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi. 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Ankara bugün 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapıyor. Yarış dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 6'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapalı. Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor. Elverişsiz hava koşulları Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerine ait bazı seferler iptal edildi. LGS merkezi sınav için geri sayım başladı. Sınava yaklaşık 6 hafta kala başarı

belirleyecek olan artık çalışma süresi değil, doğru strateji. Uzmanlar kısa tekrarlar, sınav analizi ve doğru zaman yönetimiyle netlerin yükseltilebileceğini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş sınav sorularına da bakılması öneriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. Türk Kızılay'ın güvenli ve gönüllü kan bağışı faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 3 milyon 41.277 ünite kan bağışı yapıldı. Ülke genelinde demografik dağılım incelendiğinde kan bağışı oranlarında kadın ve gençlerin payı arttı. En yüksek bağış oranı 25-44 yaş aralığında görüldü. Türk dizileri küresel başarıya imza attı. Yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştı. Bu yükselişte TRT yapımlarının da önemli payı bulunuyor. Türkiye 2026 itibarıyla dizi ihracatında dünyada 3. sıraya yerleşti. Siirt'te jandarma ekipleri Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin projesi kapsamında öğrencilerle buluştu. İl genelindeki okullarda düzenlenen eğitimlerde akran nezaketi, siber tehditlerden korunma ve dijital bağımlılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. 10 bini aşkın öğrenciye ulaşılan proje kapsamında etkinlikler yıl boyunca devam edecek. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi inceleyeceğini belirten Trump, teklifin kabul edilebilir olacağını ise düşünmediğini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığının bulunduğunu da dile getirdi. İran'dansa teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında açıklaması yapıldı. Soykırımcı İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti ise serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistlerin açlık grevine başladığı açıklandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi gayri hukuki AB üyeliğinin sonucu olarak ikinci kez dönem başkanlığını üstlendi. Rum yönetimi 3 aylık süreçte İran savaşındaki etkisiz duruşu ve Kıbrıs sorununa ilişkin çözümsüzlük siyasetiyle bir kez daha sınıfta kaldı. Haberleri dinlediniz.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Merhabalar. Kırıkkale'den emekli sınıf öğretmeni Musa Özkan. 1972 yılından beri Antalya'da bulunan ablam Sevim Özdemir'e, yeğenlerime ve Sıla Özlem'i çeken tüm canlar için söyleyeceğim bu türküyü çok sevdiğim Tuğrul Şan'dan armağan ediyor, sağlıklı huzurlu günler diliyor, Allah'a emanet ediyorum. Varıp neylemeli Sıla'yı gayrı.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhabalar, ben Samsun'dan Ufuk Yeşilyurt. Herkese selamlar, iyilikler temenni ederim. Sizden ricam Kırklar Dağı'nın düzü, Suzan Suzu türküsünü istiyorum.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Ben Refika Bahçeci, bütün askerlerimize hayırlı tezkereler diliyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Merhaba TRT Türkü çalışanları. Ben İzmir'den Alparslan Aygül. Nevşehirliyim. Çocukluğumda köyden ilk defa Nevşehir'e gitmek için minibüse bindiğimizde kasette Gülşen Kutlu'nun Evlerinin Önü Bulgur Sokusu türküsü çalıyordu. Türkü bana hep çocukluk yıllarımı hatırlatır. Kendim de amatör bağlama çalıyorum. Ufak bir bölüm çalmak istiyorum izninizle. Ardından bu türküyü yayınlarsanız çok sevinirim. Tüm dinleyenlere selamlar.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Konya Bosna Hırsık Mahallesi'nden Ahmet Öztürk. Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Serhat şehri Erzurum'a Ankara'dan gönül dolusu sevgilerimle. Erzurumlu Alvarlı Efendi ruhu şad olsun bu güzel deyisiyle. Fatih Baysal Bey'e, Şahnım Efendi, Canan Baysal Hanım Efendi'ye armağan ediyorum. Tüm Erzurumlara, Serhat şehri Erzurum'un bu güzel güzellemesine gönülden armağan ediyorum. Ben Gönül Akkuş, Ankara. Çok teşekkür ediyorum.

0: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben ve oğlum Ankara'dan sizi dinlemekteyiz. Biz türkü sevdalısı bir aileyiz. Bizlere türkülerimizi dinleme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yol türküsünü istiyoruz. Teşekkür ederim.

0: İyi yayınlar.
1: Merhabalar, ben Zeynep. Bursa'dan arıyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün çalınmasını istiyorum. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Ne haldeyim bilmiyorum, gidiyorum gündüz gece.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
2: Selamlar, ben Semih Demirkol. Bu seslendireceğim türkü benim geçmişim. Rahmetli babamın bana olan yadigarıdır.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sizden rahmetlik babamın çok sevdiği, çok da kendisinin güzel söylediği Zahidem türküsünü istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Ben Afyon'dan Ramazan Çetinkaya. Ben bu türküyü torunlarıma armağan ediyorum. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk

TRT Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişet arasında Vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi. 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi tanıtım programına ilişkin paylaşım yaptı. İnanıyorum ki aileyi güçlendirmek için atılan her adım Türkiye'nin istikbaline yapılan en sağlam yatırımdır, dedi. Roketsan'ın geliştirdiği ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi, atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu. ALKA, her türlü insansız hava aracı tehditlerine karşı yakın hava savunması sağlıyor. Ankara bugün 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapıyor. Yarış dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 6'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapalı. Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor. Elverişsiz hava koşulları Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerine ait bazı seferler iptal edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. Dijital ortamlarda çocukları koruyacak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 18 yaş altına özel çocuk hattı sistemi kuracak. Türk dizileri küresel başarıya imza attı, yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştı. Bu yükselişte TRT yapımlarının da önemli payı bulunuyor. Türkiye 2026 itibarıyla dizi ihracatında dünyada 3. sıraya yerleşti. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali devam ediyor. Minikler Bienal'de hem sanatla iç içe zaman geçiriyor hem de eğitici atölyelere katılıyor. 15 Haziran'a kadar açık olan Bienal'de 500'den fazla etkinlik düzenlenecek. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi inceleyeceğini belirten Trump, teklifin kabul edilebilir olacağını ise düşünmediğini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığının bulunduğunu da dile getirdi. İran'dansa, teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında açıklaması yapıldı. Soykırımcı İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail, alıkoyduğu iki aktivisti ise serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistlerin açlık grevine başladığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında İran gerilimi büyüyor. ABD Başkanı Trump, Almanya'dan 5000'den fazla Amerikan askerinin çekileceğini açıkladı. Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi kanadın kilit isimleri ise karardan endişeli. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses almada Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan derlediğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarının seslendirdiği keyifli bir türküyle başlıyoruz. Az kaldı bayram ola, koli boynuma dola, üç gecenin hayfını ister bir gün dağla.

Şimdi de Kars yöresinden derlenen tören türküsüyle solistimiz Belkıs Akkale alıyor sırayı. Bayram gelip elimi elimize, name düşüp dilimi dilimize, köynüm gülür, elim gülür, gülür güzel civan, çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür.

Şimdi de sanatçımız Coşkun Gök, Sabahattin Aktağcık'tan alınan Tarsus türküsüyle sizlerle. Gümüş telli sazım var, ne bahar ne yazım var. Gel öpeyim gül yârim, al yanakta gözüm var.

Sor ismi Sülüm Berbergil, Afyon Emirdağ yöresinden derlenen bir sevda türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Çorabını ördüm, vay derdine yandım, seni hasta dediler, ne oldu kurban oldum?

Usta Aşık Davut Sulari'nin sözlerini yazdı. Erzincan Tercan yöresinden derlenen türkümüzü Arif Sağ söyledi. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir.

Şimdi de sizleri Aksaray yöresinden derlenen bir başka türküyle buluşturuyoruz. Solistimiz Nilgün Kızılcı söylüyor. Beyaz fesli esmer, sensin benim bir tanem.

Sözleri Karacaoğlan'a ait türküyü Hüseyin Turan seslendiriyor. Bayram gelir yine eller giyinir, benim yârim yine ele bakar yerinir, kitaba bakmışım yine Elif görünür, gel oldu gidelim sılaya doğru.

Türkülerle gün ortası devam ediyor. Sizlerle büyük bir mutlulukla buluştuğumuz programımızda sırada Malatya yöresinden derlenen bir türkü var. Solistimiz Sibel Güzel söylüyor. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Bahçede Gül Ağacı adlı türkümüzü solistimiz Adile Kurt Karatepe sizler için söyledi. Şimdi de Mehmet Demirtaş keyifli bir Ankara türküsüyle alıyor sırayı. Sana yandım sarı kız.

Şimdi de solistimiz Aysun Gültekin, Kayseri yöresinden derlenen hareketli bir türküyle sizlerle. Karanfilim budama, sefa geldin odama, geldiyse yârim geldi, kimse koymam odama.

Saray yolu incedir, ne karanlık gecedir. Yastık kurbanın olan yaratışı nicedir. Elazığ yöresinden derlenen türkümüzü solistimiz Gülseren Tatlıpınar seslendiriyor.

Sırada Konya yöresinden derlenen yine hareketli bir türkü var. Orhan Hakalmaz söylüyor. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice, yenile bir yar sevdim gözleri sürmelice.

Ayağında darşar var, el gardır hakkayal var. Hüdam böyle yazıptı, benim elimde ne var? Solistimiz Nursaç Doğanışık, İbrahim Terzi'den alınan bu Kerkük Seyda türküsüyle sizlerle.

Faruk Yılmaz'ın sesinden bir Rumeli türküsü dinliyorsunuz. Bu fasulye 7,5 lira. Hem kaynasın hem oynasın. Bu fasulye kaynamaz oldu. Şimdiki kızlar oynamaz oldu.

Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri birbirinden güzel türkülerle. Türkü yolculuğumuz başlıyor bugün. Bu yolculuğu Elif Sucu hazırladı, yapımcımız. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor, teknik yönetmenimiz ve mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Sema Kaya Doğan'ın sesiyle merhaba diyoruz sizlere. Kutuda Karabiber.

0: TRT Türkü.
1: Artvin yöresine gidiyoruz. Remzi Yeni'nin derlediği türküyü Nurullah Akçayır söylüyor. Çıktım dağın başına, yazı yazdım taşına. Ben sevdalık bilmezdim, o da geldi başıma.

İsmet Eger'in Manisa yöresinden derlediği türküyü Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz Canan Kılınç'ın sesiyle devam ediyor. Tarlaya ektim soğan.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Sevcan Orhan'ın sesiyle devam ediyor şimdi. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm değil. Seni seven aşık serinden geçer, güzeller içinde yarim var değil.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Daimi'den alınan Erzincan yöresine ait bu türküyü Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Bugün Canan geldi bize.

Birlikteliğimizde yavaş yavaş son dakikalara yaklaştık. Hale Gür'ün sesine kulak veriyoruz. Kırıkkale yöresine ait bu türküde. Giden aydut olur mu?

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı programı, Ahmet Aykırık sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergerik sizlerleydik. Gülay Özer'in sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Bağa gel, bostana gel. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi kabul etme niyetinde olmadığı sinyali verdi. Tahran'ın son 47 yıldaki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini savundu. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini de dile getirdi. İran'dansa diplomasi veya savaş durumunda çıkarların ve güvenliğin korunacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, teklifimizi sunduk. Top artık Washington'ın sahasında, ya diplomasiyi ya da çatışma yolunu seçecekler dedi. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken Tahran, Boğaz'ın yönetimine ilişkin 12 maddelik plan hazırlandığını açıkladı. Plana göre İsrail gemileri Hürmüz'den geçemeyecek, İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek. ABD Başkanı Trump'tansa İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Korsanlar gibi izleyen Trump, ablukanın %100 etkili olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere yarın Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Türkiye'yi temsil edecek. Bu ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'da Kuveytli mevkidaşı Ahmet Nasır Muhammed El Sabah'ı ağırlayacak. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve yapıcı katkılarını dile getirecek. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda final etabı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarışmanın final etabının 27 yıl aradan sonra yeniden Ankara'da yapıldığını hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Dijital ortamlarda çocukları koruyacak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 18 yaş altına özel çocuk hattı sistemi kuracak. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Samsun Spor 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1, Trabzon Spor 1, Göztepe 1. Süper Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek karşılaşmalar şöyle: Zekorner Kayseri Spor, İKAS Eyüp Spor, Hesap.com Antalya Spor, Korendon Alanya Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği, Kasımpaşa Kocaeli Spor. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurumspor'dan sonra Süper Lig biletini alan 2. takım Ahmet Sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi 2. sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.

Sevgili türkü dostları, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın son gününde bu yolculuğumuzda da Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle gönüllerinize misafir olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türküler, türkülerimiz bu toprakların hafızasıdır. Bir annenin duasında, bir sevdanın özleminde, bir yolcunun yüreğinde saklıdır. Bugün de türkü diyarında yurdun farklı köşelerinden derlenmiş eserlerle hatıraların izini sürecek, duyguların en saf haliyle, o ezgilerle sizlerle

birlikte olacağız. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde değerli arkadaşımız Uğur Ekmekçi'ye teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür sizlere. Mikrofonda ben Derya Can, Diyarbakır'dan en içten selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Programımızda şimdi doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Samsun'a ait türkümüzü rahmetli Yıldıray Çınar'ın arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinliyoruz. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı.

sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız. Her dinleyişte belleğimizde yeni ufuklar açan, yeni hazlar tattıran türküler birer can suyu gibi hayatımızı, ruhumuzu temizler. Şimdi onlardan birine sırayı veriyoruz. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Şalaba giyinenler sevdiğine layıktır.

eklemedir koca konak ekleme. Nazlı yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? Aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Orta boylu bir yiğide vurgunum. Kemal Kazdağlı'dan alınan, Ahmet Yamacı'nın derlediği Efeler Diyarı Aydın yöresine ait türküyü sanatçımız Dara'nın yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi Eskişehir Sivrihisar'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü paylaşıyoruz sizlerle. Yürü Dilber yürü, saçın saz gibi, yürüyüşün gelin değil kız gibi diyecek Emel Taşçıoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Ağrı Dağı'ndan uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm. Ağrı yöresinin en bilinen ezgilerinden olan bu türküde Sevim Seçkin'e kulak verelim.

gönlüne söz geçiremeyen bir aşığın sözlerinin aktarıldığı, müziği Özlem Özdil'e ait ezgiyi sanatçı Güler Duman'ın farklı yorumuyla sunuyoruz. Demedim mi gönül sana, her çiçeğin balı olmaz.

0: TRT Türkü.
1: Çankırı'nın meşhur oyun havalarından biriyle buluşturuyoruz sizi sevgili radyo dostları. Turhan Toper derlemiş, Sıtkı Akın seslendiriyor. Yüce Dağ başında harman geç olur, çirkinin yanında sabah geç olur.

Kahraman Maraş'tan sevilen kişiyi kaybetmenin acısını yürekten hissettiren bir uzun havayla devam ediyoruz. Fatih Kısaparmak yorumluyor. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Melik

Doktor yarayı kesiyor, gene merik kan kusuyor. Oy oy oy oy oy oy. Dediler ki merik ölmüş. Dediler ki merik ölmüş. Kocası kime?

Misket, Türk halk müziği ve kültüründe bir oyun havası olarak özellikle Ankara ve çevresinin sembolik eserlerinden biri. Genellikle kıvrak ritmiyle oyun havası olarak bilinse de arka planda hüzünlü bir sevda hikayesi barındırır. Şimdi Sümer Özgü sizlerle olacak. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi.

Bu dere baştan başa ayvalı bağ, ayvalar sararıyor, dön geri bak. Ellerin yari var bize vah. Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'nin kaynaklık ettiği türküyü Aysun Gültekin seslendiriyor.

TRT Türkü'de. Türkü Diyarı programında saatlerimiz 14.48'i gösterirken canlı yayın birlikteliğimiz birbirinden değerli türkü seçkileriyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Burdur yöresinden Tepeli Hasan'ın kaynaklık ettiği eseri Ahmet Turan Şan söylüyor. Bu eser vatani görevini yapan bütün Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler dileğimizle armağanımız olsun. Feracemi al isterim, yenlerini dar isterim.

Duygularınıza tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir sevda türküsüyle devam ediyoruz. Sizi Kırklareli Pınarhisar türküsünde Sevcan Orhan'la buluşturuyoruz. Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buradan aşmaz mı? Sil gözün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı?

Türkülerle süren Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Türkülerimiz can yoldaşımızdır, sevdamızın dilidir. Yapımcımız Reşat Fidan, teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Son olarak sizi Niğde yöresine ait bir türküde Yeşim Dağlı ile buluşturuyoruz efendim. Yine yeşillendi Niğde bağları diyecek. Hoşça kalın, türkülerle, sevgiyle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'e, Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün yine sisli yaylaların, yemyeşil doğanın, masmavi denizin söyleyecekleri var size. Bir saat boyunca birlikteyiz. Yürek dolusu türküler getirdik efendim. Yöre yöre gezeceğiz. Birbirinden güzel türkülerle her gün olduğu gibi bugün de. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Mikrofon başında da ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Karadeniz'den programının bugünkü ilk türküsünü Cengiz Selimoğlu'nun sesinden dinletiyoruz. Gelin oldu sevdiğim diyor sanatçı.

Cengiz Selimoğlu'nun sesiyle başladı birlikteliğimiz sevgili dostlar. Gümüşhane yöresine gideceğiz şimdi de. Nurettin Şenol'dan derlenen türkümüz var. Koro ekibinden dinliyoruz türküyü. Zerdali çiçek açtı. Bir daha var açacak. Güzeller buradan geçti. Var mı daha geçecek?

Sevgili dinleyicilerimiz, 15.07'yi gösterdi saatimiz. Aşık Reyhani'den derlenen bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Musa Eroğlu söylüyor dinleyicimiz türküyü. Kömür gözlüm ataşına düşeli, didem gam yaş döker, dil imdad eyler. Diyarı gurbette hasret yarası, bana senden gayrı kim imdad eyler?

sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programında şimdi de Sevcan Orhan'ın sesine yer veriyoruz. Sevdiğim küçük yaşta diyor sanatçı.

Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme. Ya da garip bülbül gibi ahuzar etme. Cengiz Özkan bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, Aşık Veysel Şatıroğlu, rahmetli büyük ustanın, ondan derlenen türküyü sanatçıdan dinledik, Cengiz Özkan'dan. Kazım Koyuncu'nun sesiyle de...

Zeynep Başkan'ın sesiyle Zonguldak yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.

Rumeli taraflarına gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Kenan Tuna söylüyor dinleyicimiz türküyü. Bülbüller ötüyor, seher vaktidir.

Köyde kim var ise Ayşe'ye sevdalı dedik sevgili dinleyicilerimiz. Bayar Şahin, onun sesinden dinlettik. Hüseyin Balcı'nın sesiyle devam ediyoruz yolculuğa. 15-35 saatler Rize, Çayeli yöresindeyiz. Asker ettiler beni, kurağım çıktı Yemen'e. Vuruldum sol yanımdan, kanım akar çöllere.

Sevgili dinleyicilerimiz, yöre yöre gezmeye devam ediyoruz türkülerle. Bahattin Tuğra'nın sesinden dinleyeceğimiz bir türkümüz var sırada. Tokat Zile yöresindeyiz. Gönül gel varalım Gülşen Bağı'na diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdiki durağımız Kırşehir yöresi. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Ey erenler, hak aşkına kalkın semaha dönelim. Gönüldeki dost aşkına kalkın semaha dönelim.

Yaylanın çümenine kuzu yayılır kuzu dedik. Ali Çakar'ın sesinden dinlettik sevgili dinleyicilerimiz. 15.49'u gösterdi saatler. Bir türkü de Gümüşhane Kelkit yöresinden. Oktay Bora Ertuğrul'un sesinden dinletiyoruz efendim. Aşağıdan gelir aldıramadım. Kolları boynuna sardıramadım. Bir elimde divit birinde kalem. Bir yarın aklını kandıramadım.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bir Karadeniz'den programının daha sonuna geldik. Kah ağladık, kah güldük. Farklı duyguları bir arada yaşadık her gün olduğu gibi bugün de sevgili dinleyicilerimiz. Türküler, türkülerimiz, özümüz, sözümüz, canımız, ciğerimiz efendim. Yine bekliyoruz. Yarın yine aynı saatte radyolarınızdayız. Saat 15'i gösterdiğinde birlikteyiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü son türkümüz de İhsan Eyüboğlu'nun sesinden. Anam beni, vay beni. Gene geldi kara güz. Aramızdaki dağlar erise de olsa düz. Hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi kabul etme niyetinde olmadığı sinyali verdi. Tahran'ın son 47 yıldaki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini savundu. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini dile getirdi. İran'dansa diplomasi veya savaş durumunda çıkarların ve güvenliğin korunacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, teklifimizi sunduk, top artık Washington'ın sahasında, ya diplomasiyi ya da çatışma yolunu seçecekler dedi. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken Tahran, Boğaz'ın yönetimine ilişkin 12 maddelik plan hazırlandığını açıkladı. Plana göre İsrail gemileri Hürmüz'den geçemeyecek, İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek, ABD Başkanı Trump'tansa İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Korsanlar gibi izleyen Trump, ablukanın %100 etkili olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere yarın Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Türkiye'yi temsil edecek. Bu ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda final etabı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarışmanın final etabının 27 yıl aradan sonra yeniden Ankara'da yapıldığını hatırlattı. Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvası devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak golf sahasında mücadele eden oyuncuları izledi. Ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği

eş finansmanıyla yürütülen İPART 3 programı kapsamında 218 projenin toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı. CHP görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart'ta tutuklanmıştı. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel somut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit Adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistler açlık grevinde. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Samsunspor 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1. Süper Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek karşılaşmalar şöyle: Zekorner Kayseri Spor, İKAS Eyüp Spor, Hesap.com Antalya Spor, Korendon Alanya Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği, Kasımpaşa Kocaeli Spor. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurum Spor'dan sonra Süper Lig biletini alan 2. takım Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi 2. sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erok Spor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Sayın dinleyicilerimiz, haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz sadece bir deniz değildir. Akdeniz bir sestir, bir hafızadır, bir türküdür. Torosların eteklerinden, sahilin tuzlu rüzgarlarından süzülüp gelen Akdeniz ezgileriyle Akdeniz'in renkleri TRT Türkü'de başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Hamit Çine'den alınan bir Burdur Koz Ağacı türküsüyle başlıyoruz programımıza. Emine Akmeşe'nin yorumundan dinliyoruz bu türküyü. Yüksek hanaylarda çalınsın sazlar, bugün kına gecesi, oynasın kızlar.

Programımızda sizlere sunacağımız ikinci türkü İbrahim Hıdır Bozan'dan derlenen bir Afyon Sincanlı türküsü. Bu türküyü de Hale Gür'ün yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Benim saçım uzun olur taranmaz, ben öksüzüm, benim ardım aranmaz.

Sırada Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden bir türkü var. Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Hisardan inmem diyor, basmadan giymem diyor, kestirirsen pullu kes, yanına gelmem diyor.

Zehra Süzgün'den alınan Aydın yöresinden bir türküyü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz şimdi. Minarenin alemi, kaşları kudret kalemi, madem doktor değildin, niçin açtın yaremi?

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü var sırada. Yıldıray Çınar'ın yorumundan dinliyoruz. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzeli olmasaydı?

0: TRT Türkü.
1: Programımıza Hamitçine'den alınan Burdur yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Işık Başel'den dinliyoruz. Ardıç Tandır Kuyuların Kovası.

Karacaoğlan'ın bir şiirine Kazım Birliği'nin bestesi olan bir türküyü dinleyeceğiz. Gülşen Kutlu'nun yorumundan. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı. Eğricesin tel tel etmiş, döker gider bele karşı.

Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlenen Aydın yöresinden bir türküyü Ali Çakar'ın yorumundan dinliyoruz. Abalımın cepkeni Safi Sırma ilikli, abalımı vuranlar da 12 giritli.

Paşa Osman'dan alınan Denizli Acıpayam Dede Bağ türküsünü Bedriye Alkan'ın yorumundan dinliyoruz. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama, o günkü sözlerimi zalim annene söyleme.

Ahmet Yamacı'dan alınan Burdur türküsünü Sebahattin Gülümser'den dinliyoruz şimdi. Yayla yollarında yürüyüp gelir, allı şalvarını sürüyüp gelir.

Mevlüt Dede'den alınan bir Afyon İhsaniye Kayahan türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz şimdi. Allı gelin taş başını yol eder.

Bugünkü programımızın son türküsünü Hayal Hastan dinliyoruz. Nurettin Güler'den derlenen Sivas yöresinden bir türkü. Yüce dağ başında yanar bir ışık.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT Türkü'de Antalya Radyosu'ndan canlı olarak yayınladığımız Akdeniz'in Renkleri programını dinlediniz. Program yapımcımız Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

diyarından, bereketli topraklardan, Toros Dağları'nın eteğinden, Çukurova'dan sesimizi ulaştırıyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Hayatı, sevgiyi ve birbirinden güzel türküleri paylaşmak üzere TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programı başlıyor. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yapımda Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Sıtkı Akın'ın yorumuyla dinliyoruz. Yücel Paşmakçı'nın Hüseyin Say'dan derlediği Mersin yöresinden bir türkü. Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım köylü kızını, çekemedim nazını.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği Gaziantep yöresinden bir türküyü Sevim Seçkin söylüyor. Derik saçını örmezler, seni bana vermezler.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.07 dakika geçiyor ve Çukurova'dan programı da Kilis Yöresi'nden Nail Aslanpay'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Hayal Has'ı dinliyoruz. İndim kuyu dibine, baktım suyun rengine. Analar kız beslemiş, vermiyor sevdiğine.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda Eskişehir yöresinden bir türküyü dinliyoruz. Ali Fuat Aydın'ın derlediği türkü, Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayrılır.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Emine Akmeşe'yi Rüstem Avcı'nın derlemiş olduğu bir Rumeli türküsüyle dinliyoruz. Ahmet'in saçı kınalı, Ahmet oyun oynuyor. Vursun davul, çalsın zurna, artık düğün oluyor.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Yıldıray Çınar'ı dinliyoruz. Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş Feresi'nden bir türkü. Kanadım değdi sevdaya, kondum.

Sayın dinleyenler, programımızda Tuğba Geri Hatay yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Nuri Esen Türk'ü bir türküyle dinliyoruz. Halimi arz ettim dağlara, taşlara. Dedim götürmüyor bu gam yükünü. Alaca Ovası Çorum iline. Dedim götürmüyor bu gam yükünü.

Değerli dinleyenler, saatler 17.29'u gösteriyor. Programımızda Bahattin Turan'ı dinliyoruz. Sözleri Aziz Şenses'e ait bir türkü. Ala geyik gibi boyun sallarsın, kement atıp yollarımı bağlarsın.

Değerli dinleyenler, programımızda Aşık Ferrahi'den alınan bir türküyü Mehmet Cankat söylüyor. Ölüm yakamdan tutma git, gençlik çağım geçende gel. Gurbet elde merhamet et, varsılama göçende gel.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Kırıkkale yöresinden derlediği bir türkü Gülcan Kaya Aral söylüyor. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı. Niye, nereden geliyorsun mahallenin yakışığı?

Ereğli'den çıktı sökün eyledi. Arayatı çifte hanı boyladı. Niğde yöresinden Ali Ercan'dan alınan bu türküyü sanatçımız Ali Çakar okuyor.

Bir Orta Anadolu türküsünde Erol Köker'i dinledik. Şimdi ise Remziye Akkaplan'dan alınan Sivas yöresinden bir türküyü İclal Akkaplan söylüyor. Değirmen dört dolanır.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Abdullah Gündüz'ün yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Her sabah gel geç buradan, gamı gasaveti kaldır aradan. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi kabul etme niyetinde olmadığı sinyali verdi. Tahran'ın son 47 yıldaki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini savundu. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini dile getirdi. İran'dansa diplomasi veya savaş durumunda çıkarların ve güvenliğin korunacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Teklifimizi sunduk, top artık Washington'un sahasında, ya diplomasiyi ya da çatışma yolunu seçecekler," dedi. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken Tahran, Boğaz'ın yönetimine ilişkin 12 maddelik plan hazırlandığını açıkladı. Plana göre İsrail gemileri Hürmüz'den geçemeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek. ABD Başkanı Trump'tansa İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin dikkati çeken bir çıkış geldi. "Korsanlar gibiyiz," diyen Trump, ablukanın

%100 etkili olduğunu savundu. İran savaşı küresel enerji krizini derinleştiriyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC artı, üretimi artırma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin örgütten ayrılma kararı sonrası günlük petrol üretimi 188 bin varile yükseltilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı 27 yıl sonra Ankara'da gerçekleşti. Yarışmanın genel klasman birincisi Avustralyalı Sebastian Berwick oldu. Final etabının başlangıcını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dereceye girenlere de ödüllerini verdi. Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvası devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak golf sahasında mücadele eden oyuncuları izledi. Ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. CHP, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart'ta tutuklanmıştı. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit Adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca iki gün daha uzattı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiye hedef alan İsrail ordusu Yavun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Samsunspor 4, Galatasaray 1. Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1. Trabzonspor 1, Göztepe 1. Süper Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmalar şöyle. The Corner Kayseri Spor, İKAS Eyüp Spor. Hesap.com Antalya Spor, Koren'den Olanya Spor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Natura Dünyası Gençler Birliği ve Kasımpaşa Kocaeli Spor. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurumspor'dan sonra Süper Lig biletini alan 2. takım Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır rakibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi 2. sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erok Spor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Haberleri dinlediniz.

Hacı Taşan 1930 yılında Kırıkkale Keskin'de doğar. Aslen Kırtıllar Köyü'ndendir. Kırtıllar Köyü o yıllarda Abdal aşiretinin en yoğun olarak yaşadığı köylerden biridir. Hacı Taşan 12 yaşında saz çalmaya başlar. Babası o zamanlar yörenin en namlı ustalarından olan Yusuf Usta'ya iyi bir saz yaptırır ve Üstad Muharrem Ertaş'a çırak olarak verir. Muharrem Ertaş Hacı Taşan'ı yanına alarak düğünlere götürür, birlikte saz çalar, türkü söylerler. Muzaffer Sarı Sözen 1945 yılında yörede derleme çalışmaları yaptığı sırada henüz 15 yaşında olan Hacı Taşan'la tanışır ve Ankara Radyosu'na davet eder. Böylece Hacı Taşan programlarda çalıp söylemeye başlar. Başta Keskin olmak üzere Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kaman ve Şerefli Koçhisar gibi yerlerin bozlak ve halay havalarını, türkülerini kendine has bir üslupla çalıp söyler. Bunların yanı sıra Pir Sultan Abdal, Deli Boran, Seyit Süleyman, Derviş Ali ve Dertli gibi halk şairlerinin şiirlerini de besteler. Semahlar, halaylar, oyun havaları, bozlaklar ve ağıtları çalıp söyler. 1983 yılında hayatını kaybeden Hacı Taşan, türküleriyle gönüllerimizde yaşar. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyoruz ve onun sesinden dinliyoruz. Bugün ayın ışığı.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıttı Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Güzel bir akşam diliyoruz. Türkiye akşamına selamlar, sevgiler, sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Ve saatler 20'yi gösterene dek beraberliğimiz hem hüzünlü, hem sevinçli, hem buruk türkülerle sürecek yaklaşık 2 saat boyunca. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı bugün. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş. Mikrofonda ben Arzu Meli. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir pazar akşamı dilerim. Yağışlı bir Ankara akşam üstünden sesleniyoruz sizlere. Sizin oralarda hava nasıl bilmiyoruz ama tabii ki türkülerle içinizi hem ısıtacağız hem de gönlünüze bir muhabbet kuşu misali konacağız efendim. İlk türkümüz Burdur'dan Dirmil türküsü, Sevinç Sarı seslendiriyor. Penceresi dilmeden, geldi geçti gülmeden, hiç halimi sormadan muhtar mı oldun Kezban yenge?

Ve beraberliğimiz ikinci türkümüzle devam edecek. Saatlerimiz 18.14 sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez İzzet Altınmeşe mikrofonda. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır.

İzzet Altınmeşe'nin ardından şimdi de Belkıs Akkale'yi konuk edelim istiyoruz. Türkiye Akşamı'na sevgili dostlar, söz yazarı Fatih Kısaparmak, yine bestede Fatih Kısaparmak'a ait Ateş İdim Küle Döndüm, Sararmış Bir Güle Döndüm, Sevdiğim Gitti Gideli, Dut Yemiş Bülbül'e Döndüm.

Büyük Üstad Neşet Ertaş'ın ardından şimdi de Mustafa Acar'a kulak vereceğiz. Türkümüz Ankara yöresine ait Nida Tüfekçi notaya almış. Mustafa Acar söylüyor, bir dalda iki elma, birini al birini alma, kurban olduğum Allah, canım al yarim alma.

18.37 oldu saatler. TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve programımızın şu dakikalarında Selma Geçer'le buluşturuyoruz sizleri. Sabahın yemişi bir tane vişne, giderem gelirem ardıma düşme.

Uşak yöresine ait türkümüzü Muzaffer Sarısözen notaya almış. Özgür Eren'den dinleyeceğiz. Ey su yolu su yolu, boş gider gelir dolu. Testi de kulpun kırılsın, yoruldu yarın kolu.

Nevşehir Ürgüp yöresine uzanacağız bu güzel türküyle ve Ulaş Kurtuluş ünlünün yorumuyla. Şenolasın Ürgüp dumanın gitmez, Kırat'ın acemi konağı tutmaz, oğlun da çok küçük yerin tutmaz. Cemalim, Cemalim, algın Cemalim, al kanlar içinde kaldın Cemalim.

türkümüz Şanlıurfa yöresine ait. Muzaffer Sarı Sözen yine notaya almış ve derlemiş. Mehmet Toptan'dan alınmış türkümüz. Merve Kayacan söylüyor. Bülbülün göğsü al olur, gerdan da çifte hal olur. Bülbül 11 ay lal olur.

Emel Taşçıoğlu seslendirdi. Ben bir Yakup idim. Şimdi de Tuncay Kemertaş söyleyecek. Bağ girdim kiraza, yarnaza ben niyaza. Hani ya söz vermiştin, gelecektin bu yaza.

Vildan Turan sanatçımız şimdi seslendireceği türkü. Sevgili dinleyicilerimiz, yüksek yaylalarda kaldım, ateşe hicranlara yandım, ellere düşmanlara kandım.

Okan Murat Öztürk'ten dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Derdinden del oldum inan vallahi. Ne yaman mestane bakar gözlerin. Derdi veren dermanını vermez mi? Abu revan olmuş akar gözlerin.

Nurullah Akçayır, Vahit Alkır'dan güzel bir türkü seçkisi sunacağız şimdi de sizlere saatlerimiz 19.26'yı gösterirken.

Saatlerimiz 19.36'yı gösterirken şimdiki türkümüzü de yine Yücel Paşmakçı derlemiş ve aynı zamanda notaya almış. Sıtkı Akın seslendirecek. Bağ girdim bağ budanmış. Bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış?

Şimdi de Sivas Gemerek yöresine uzanacağız ve Volkan Erdoğan'a kulak vereceğiz. Madımah bitti mi ola, yolları tuttu mu ola, ela gözlü nazlı yar beni unuttu mu ola.

Barış Sait'e ait olan türkümüzde Zeynep Akbaba bizlerle. Gel yarim gel bana kurban olayım sana, karanfillere ekeyim yar geçtiğin yollara.

Geldik bu akşamki beraberliğimizin sonuna ama güzel bir türküyle yine el sallayacağız sizlere sevgili dostlar. TRT Türkü'de Türkü Akşamı her gün saatler 18'i gösterdiğinde sizlerle olmaya devam edecek. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Arzu Meliye. Yine Ankara yöresine ait bir türküyle sizlere el sallıyor. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık ve esenlikle geçmesini diliyoruz efendim. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. El kızı değil mi? Sevdi de kaçıverdi. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu yapımı Türkünün Yıldızları programında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı bugün stüdyomuzu ve sevgili ton masterimiz Ali Taşçıoğlu ile birlikteyiz. Bugün sevgili dinleyiciler, ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci'yi ağırlıyoruz. Türkülerin sesi olacak genç solistlerimiz de Yağmur Saygın ve Gülahmet Akar. Ve değerli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, Kaval'da Hüseyin Geçer, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş'la birlikte sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli ustalarımız, bugün de tecrübelerinizden faydalanın.

0: sunacağız. Türkülerin yeni kuşağı ile birlikte elbette. Hoş geldiniz stüdyomuza. Şimdiden ağzınıza, gönlünüze sağlık dileriz.
1: Teşekkür ederiz, hoş bulduk.
0: Genç solistlerimiz heyecanlı sevgili dinleyiciler. Biz de heyecanlıyız. Birlikte seslendirdikleri türküyle koyulduk yola. Erdal Erzincan'dan alınan bir güzel türkü seslendirdi solistlerimiz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili Yağmur Saygın'la başlayalım. Nasılsın? Heyecanlı mısın?
1: İyiyim. Teşekkür
0: ederim.
1: Ne
0: düşünüyorsun bu buluşmaya dair? Paylaşır mısın lütfen?
1: Biraz heyecanlıyım tabii. Çok mutluyum. Ali Aydar hocamın karşısında böyle bir programda olduğumdan dolayı. Çok onurluyum, gururluyum. Sizlere de teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sizden türkü dinleyicimiz için mutluyuz biz de. Bu buluşma bizi her zaman mutlu ediyor. Ve sevgili Gülahmet Akar, sen nasılsın?
3: İyiyim hocam. Öncelikle teşekkür ederim bizleri buraya davet ettiğiniz için. Bize burada türkü söyleme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk kayıttan sonra tabii bir tık daha heyecan attık. Şimdi yavaş yavaş.
0: Her türkü de biraz daha azalacak.
3: Aynen hocam.
0: Bu güzel heyecanınızın karıştığı türküleri dinlemek zevk bizim için, dinleyicilerimiz için de öyle umut ediyoruz. Dilerseniz daha fazla heyecanlandırmayalım sizi ve ilk bireysel performansınız için de mikrofon başına alalım. Türkümüzle devam edelim sevgili dinleyiciler. İlk türküsü için mikrofon başına alıyoruz Yağmur Saygın'ı.

0: Yağmur Saygın'ı mikrofon başına aldık. Biz bir türkü için mikrofon başına almıştık. O bağlı iki türkü seslendirdi. Birbirinden güzel türkülerdi. İlki bir uzun havaydı. Sivas Şarkışla yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği gönül telimizi titreten uzun havalardan biriydi. Ve arkasından da Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'in derlediği türküyü seslendirdi. Her ikisiyle de gönül telimizi titretti. Ayrıca ikisinde de duyduğum ses bana çok keyifli geldi.
1: Evet,
0: türkünün
1: evet.
0: duygusunu çok yoğun hissettik. Hı-hı. Bir de heyecanlandım böyle bağlı iki de çok önemli türkü seslendirince. Ali Haydar Gülşef'im ne diyecek diye hemen dönüyorum.
2: Vallahi ağzına sağlık, gönlüne sağlık, çalanların ellerine sağlık diyeceğiz. Yağmur'u ben normal genç korosundan da tanıyorum. Türkü okuyor, ağzı türkü ağzı. Yöresinden kaynaklanan şey de var.
0: Evet.
2: Doğru malzemeyle beslenmiş. Ve güzel okuyor. Rahmet olsun bizim hocamız vardı. Mustafa Özgül derdi ki, uzun hava okuyamayan solist yarım solisttir.
0: Evet.
2: Uzun hava okuyabilmek çünkü bir süreçtir. Onu çok iyi dinleyeceksiniz, özümseyeceksiniz. Yani mesela kırık havalarda ritim bellidir ama uzun havanın da bir seyri vardır. O ritmi iyi alıp, iyi özümseyip onu okurken duyguyu onunla beraber düzgün anlatması, o yörenin özelliklerini, o vurguları mesela cümleyi alıp getirip nerede bırakması gerektiğini, bunu eğer iyi hazmedemezse, iyi dinlemezse uzun havayı okuduğunda havada kalır. Yağmur'da bu özellik var. Güzelce de okuyor. Ağzına sağlık, çok güzel.
1: Teşekkür ederim
0: evet.
1: hocam.
0: Bir ustanın ağzından duyulacak ne güzel sözler
1: evet.
0: bunlar. Uzun havayı da bize gerçekten hissettirdi. Biliyorum Esra Er Ekinci'nin de çok sevdiği yöreler bunlar sevgili dinleyiciler.
1: Kesinlikle öyle.
0: Siz ne diyeceksiniz?
2: Çok
0: nasıldı
2: sevdiği,
0: Yağmur?
2: Çok güzel okuduğu yöreler.
0: Evet,
2: yani. Estağfurullah.
0: Evet, teşekkür
2: çok güzel
0: ediyorum.
2: Okuduğu yöreler. Evet, hakkını teslim etmek
1: teşekkür
2: lazım.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Sevgili Yağmur gerçekten çok naif güzel bir sesin var ve uzun hava da her icracının icra edebileceği bir tür değil. Onun için öncelikle tebrik ederim seni. Arkasına da Ali Ekber Çiçek Usta'nın gönlüyle muhabbet ettiği güzel bir türkü bağladın. Bunun da duygusunu vermek kolay değildir.
0: Evet.
1: Çünkü çok duygu içeren, özlü sözler içeren, öğüt içeren deyişler, eserler. Ağzına gönlüne sağlık.
3: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Sevgili Yağmur çok güzel yorumlar aldın ustalardan. Şimdi nasılsın? İlk türküden önce.
3: Çok mutluyum şu anda.
0: Ki haline göre.
3: Evet çok mutluyum.
0: Biraz daha rahatladın değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet rahatım şu anda.
0: Her zaman söylüyorum sevgili dinleyiciler mikrofon başında sohbet ederken ay kalplerinin sesini duyuyoruz gibi düşünüyorum. Endişe ediyorum bazen ama mikrofon başına geçince maşallah aldıkları eğitiminde hakkını veriyorlar. Türkülerin geleceği onlar biz de çok
1: kesinlikle
0: mutlu oluyoruz.
1: Kesinlikle öyle evet.
0: Ve sevgili Yağmur türküyü dinledik, ilk basamağı da geçtik, güzel yorumları da aldık ama seni de tanıyalım.
3: Tabii.
0: Ali Haydar Gül Gençlik Korosu'ndan dedi zaten ama türkülerle nasıl buluştu? Yağmur Saygın nereli?
3: Vanlıyım, 19 yaşındayım. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Ses Eğitimi Türk Halk Müziği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 2 senedir de TRT Ankara Radyosu'na geliyorum Gençlik Korosu'na. Çok küçükken başladım türkü söylemeye. Hatta böyle babamdan küçük bağlama istemiştim. Tabii lisede başlamak nasip oldu. Yani 5-6 senedir de bağlama çalıyorum. Kendim çalıp söylemeyi çok seviyorum. Bu şekilde.
0: Bugün burada bağlama çalacaktı aslında ama biraz heyecan da mani oldu kısmen sevgili dinleyiciler. İnşallah bir başka programda
3: İnşallah,
0: da
3: evet.
0: bağlamasıyla da dinleriz sevgili Yağmur'u. Ne güzel Van'dan yine çok değerli bir gençle tanışmış olduk. Bir başka genci daha ağırlıyoruz elbette sevgili dinleyiciler. Sevgili Gülahmet Akar, Yağmur ilk basamağa geçti. Seni de istersen biraz daha rahatlatalım ve mikrofon başına alalım. Senin de ilk türkünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, genç solistimiz Gülahmet Akar'dan dinledik. Ahmet Yamacı'nın Gaziantep yöresinden derlediği ve yörenin çok sevilen türkülerinden biri. Senin de çok güzel bir sesin var sevgili Gülahmet Akar. İhtimal ki yöresi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir repertuara da baktım. Gaziantep türküleri biraz ağırlıkta gibi geldi. Gaziantep'le bir ilgin var mı?
1: Evet hocam, Gaziantepliyim. Orada doğup büyüdüm.
0: Ve Gaziantep türkülerini de
1: Evet hocam.
0: Seçmiş,
1: Tabii ki.
0: repertuarına eklemiş. Ustalara dönelim. Bakalım onlar bizim duymadığımız neleri duydular.
2: Gülahmet gerçekten sesinde hissettirdi Antep'in o yumuşaklığını. Çok güzel seslendirdi. Ben beğendim. Ağzına gönlüne sağlık. Gayet güzel, yumuşacık. Türkü hissi verdi. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: evet,
1: ederim
0: şimdi
1: hocam.
0: Şefimin sözü geldi aklıma
2: evet.
0: Benim. Türküyü türkü gibi okudu mu?
2: Evet.
0: Gerisi ayrıntıya kalıyor. Bakalım şefim ne diyecek?
3: Şimdi ben Ahmet'e bir soru sorayım. Bahçelerde mor meni ne? Mor meni.
1: Biliyordum da.
3: Ver kopyayı ver.
1: Meneşe demek hocam.
0: Esra Ersin.
1: Hocam sağ olsun.
0: Kopya ver. Ama biliyor şefim. Heyecan.
1: Çok
0: bak işte heyecanın yaptığına
3: şimdi,
0: bakar mısınız?
3: Çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Bak derslerde ben bizim çocuklara şunu söylüyorum. Siz sadece okuyucu değilsiniz. Size aynı zamanda icra ettiğiniz eser hakkında gerektiğinde bilgi verecek ve bu bilgiyi düzgün konuşarak anlatmakla mükellef insanlarsınız.
0: Evet.
3: Var bu özellikleri.
0: Evet.
3: Şimdi tabii hazırlıksız yakalandı. Aslında bunu biliyordu Türk Bahçeleri.
0: Biliyor tabii,
3: o
0: biliyor.
3: Anadolu'da meni menekşeye denir ya, mor
0: evet,
3: menekşe
0: evet.
3: Anlamında kullanılır. Kim çok bildiği yerden sorduğumu düşünerek sordum, bir tereddüt etti ama yürüdü.
0: Ama
3: ağzına
0: çok heyecanlı
3: sağlık.
0: Şefim.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Yani oturuşundan bile belli değil mi? Büyük ihtimalle heyecan.
3: Zaten konuşurken sesine dikkat edersen
0: evet.
3: Bir gidip geliyor.
0: Yutkunuyor
3: bu,
0: bir
3: bu
0: kere.
3: Bu güzel ama.
0: Evet.
3: Ben bunun için hoca oldum diyorum bazen böyle çok telaşlandıkları zaman.
0: Evet.
3: Kardeşim bu yollardan hepimiz geçtik. Bu güzel şeylerdir. İnsanı motive eder ve o zorda kaldığı zaman var ya. Hayata normale döndüğü an orada niye şunu yaptım, şunu yapmadım, şunu yerine bunu koymalıydım falan diye öyle bir motive oluyor ki aynı hataya bir daha düşmüyor.
0: Evet.
3: Adına hata dersek. Güzeldi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
3: Genç kuşak türkülerimizi Anadolu'daki gibi öğreniyorlar. Onun gibi okumaya çalışıyorlar. Bence zaten asıl değerli olan bu.
0: Evet.
3: Yani o yörenin o özelliklerini, o melodik yapısını, ağız yapısını verebilmek oraya bir sevgi beslediğinin işaretidir.
0: Yöresini seviyor belli. Repertuara şöyle bir göz atınca heyecanı da var ama değerli şefim değil mi? Sizin
3: anladım.
0: Karşınızda bak menekşeyi bile unuttu, ne yapsın?
1: Evet,
0: ama biraz daha rahatladın mı? Şimdi
1: evet,
0: bak
1: hocam,
0: ustalar seni de sardılar, sarmaladılar. Ne güzel bir yöreden geliyorsun. İsmin de oradan geliyor.
1: Evet hocam.
0: Bir ünlü de bir aşığımız var değil mi? Şefim yanlış hatırlamıyorsam.
3: Gülahmet.
0: Yiğit.
3: Evet, aşk Gülahmet. Gülahmet'im diye şey var değil mi? Türküsü.
0: Yörede çokça da kullanılan bir isim. Ailede de
1: evet,
0: aşıklık geleneğine de bir hayranlık mı var? Yoksa nereden geliyor ismimiz?
1: İsmim benim aslında dedemin lakabı gibi. Şöyle. Dedemin soy ismi Gül. Dedemi çok sevdikleri için, saydıkları için de Gülahmet demişler. Bana da dedemin ismini koymak istemişler. Koyunca da başına da Gül ekleyelim demişler. Gülahmet yapmışlar. Ben de ismimi çok seviyorum.
0: Ne güzel, isminle
1: güzel de taşıdığımı
0: parla.
1: Düşünüyorum. Teşekkür ederim
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, isminle parla. Çok güzel bir isim.
3: Gül, Resulullah'ın.
0: Ben de aklıma o geldi.
3: Semboldeki
0: evet.
3: Koku da mana ala
0: evet,
3: alemindeki.
0: Evet.
3: Onun kokusu Ahmet de Resulullah'ın ismi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
3: Oradan gelme yani peygamber olan sevgiden kaynaklanan onun o gül kokusuyla birlikte, onun adıyla birlikte verilmiş bir isim.
0: Evet.
3: Dedene o verilmiş, sana da güzel bir isim verilmiş.
1: Evet.
2: Ali Haydar hocamın da soyadı Gül.
0: Evet.
3: Gül alırlar, gül satarlar,
0: gül satarlar.
3: Gülü gül ile tartarlar.

0: Bahçelerde bahçesi gül, terazi gül, alanı gül, satanı gül.
1: Ne güzel bir kültürümüz var ve Resulullah'a muhabbetin vesilesi, özellikle onu bu şekilde anan çok da şiirlerimiz var, deyişlerimiz var. Sana da çok güzel yakışmış. Ömrün bereketli olsun, isminle parla. Biraz daha tanıyalım dilersen seni. Gaziantep'lisin. Evet, türküleri
2: hocam.
1: Çok seviyorsun. Ailede var mıydı? Yörede, çünkü türkü çok sevilen bir, devam eden bir gelenektir.
2: Tabii ki. Hocam biz ailede genelde bir ortamda bulunduğumuz zaman amcalarım, dayılarım olsun beraber bir bağlama çıkartır, türkü söyleriz beraber. Oradan geliyor çocukluktan, 13-14 yaşlarından beri türkü söylüyorum.
1: Bağlama çalınıyor ailede.
2: Evet hocam.
1: Sen çalıyor musun?
2: Ben de 7 başladım. Okulda eğitim aldığımız kadar çalıyoruz hocam.
1: Evet.
2: Abim çalar, babam çalar. Onlardan zaten öğrendiğimi uygulamaya çalışıyorum. Babam türkü söyler. Oradan gelmişti büyük ihtimalle zaten.
1: Profesyonel olarak yapan yok ama sen
2: evet
1: bu
2: hocam,
1: yola
2: aileden
1: profesyonel devam etmek
2: İnşallah
1: istedin.
2: hocam.
1: Evet. Senin ailende var mıydı sevgili Yağmur?
3: Benim ailemde yok hocam. Sadece işte babam türkü söyler. Ailede ya hep söylenir, dinlenir ama böyle eğitimde, akademide olan kişiler çok yok.
1: Profesyonel olarak yapan yok ama bunlar türkülü ocaklar. Sevgili dinleyiciler,
3: Kesinlikle.
1: türkülü yurtlardan,
3: Evet.
1: türkülü ocaklardan yetişmiş değerli genç solistlerimiz ve biz onlardan türkü dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili Yağmur Saygın'ı bir kere daha mikrofon başına alalım dilerseniz. İkinci türküsünü dinleyelim.

0: Yağmur Saygın'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Yine duygusal bir türküde, böyle de demeyiz aslında, daha çok gönül telimizi titretiyorlar. O yüzden gönül telimizi titreten türkülerden biri deriz. Çünkü gönlümüzden yakalar türküler bizi sevgili dinleyiciler. Malatya Arguvan yöresinden Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği türküydü. Ve sevgili Yağmur da türküyü duygusuyla Ali Haydar Gülşef'imin söylediği gibi türkü gibi okudu. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam, çok
0: sen de duygusal mısın sevgili Yağmur? Hep böyle içli türküler seçmişsin.
1: Evet hocam, ben daha çok böyle doğu tarafında, yani oradan geldiğim için öyle türküler söylemeyi seviyorum. Böyle alıştım.
0: Van yöresinde çok içli türküleri vardır ama Malatya Arguvan yöresinin de türküleri böyle insanı gerçekten gönlünden tutar, gerçekten bırakmaz öyle. Değil mi? Sevgili şefim, ne dersiniz?
2: Türküler de çok güzel. Okuyanın da kullandığı malzeme doğru olunca, ikisi bir araya geldiğinde türkülerimizin gelişiminde biliyorsunuz Anadolu'daki insanın yaşamında olan anlatıyor. Ben 6 yıl Van'da kaldım. Van'da okudum.
0: Evet, evet şefim.
2: O coğrafyayı çok iyi biliyorum. Ağrılıyım zaten, yan yana şey. Yani sadece yokluk, sefalet yoktur. Doğal koşulları da zordur. Hayatı yaşarken daha derin yaşarsın. Acıyı daha derin yaşarsın. Sevinci de daha coşkulu yaşarsın. Öyle olunca da bizim o tarafın insanında şöyle baktığınız zaman o efkarı, o duygusu, o düşüncesi anneden babadan da alıyor. Yani genç olmalarına rağmen şöyle biraz şöyle dikkatli baktığında sanki içlerine dede kaçmış, nene kaçmış gibi görürsün. O türküleri okuduklarında onlar gibi okur.
0: Biraz coğrafyadan kaynaklanan kesinlikle da bir olgunluk var. Da var,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Hem bir de öyle yetiştiririz yani. Ağırbaşlı ol. Anne babanın verdiği öğüt, çocuğundan beklediği davranış biçimi de budur. Onun için hepsi beraber gelince sanki yani 19 yaşında bir kız okumuyor da 29-39 yaşına gelmiş, hayatın birçok şeylerini yaşamış, tanımış ve onunla tasvir ediyor gibi bir izlenim verdi bana. Ağzına sağlık, çok güzeldi.
0: Siz çok yaşayın şefim, her zaman diyorum Yağmur'u mikrofon başında seyrederken. Dedim ki şurada otururken sevgili dinleyiciler böyle minik bir kız çocuğu gibi görünüyor. Zaten de 19 yaşında gencecik, genç bir hanımefendi Yağmur. Ama mikrofon başına geçince sanki türküler onlara birer kanat takıyor ve türkülerle birlikte yüceliyorlar. Evet. Eser Ekinci, siz nasıl
3: kesinlikle
0: hissettiniz, nasıl duydunuz
3: hocam,
0: türküyü?
3: Çok güzel bir açıklamada bulundu gerçekten. Türkü de zaten sevdayı çok güzel anlatmış. Ama Yağmur da hocamın dediği gibi gerçekten bunu çok güzel duygusuyla ifade etti. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Sevgili Yağmur, yören biraz belli olmuş durumda mı? İçli türküleri seviyorsun galiba.
1: Evet hocam, dediğim
0: doğu
1: gibi
0: türkülerine
1: doğu tarafı, işte
0: evet.
1: Güneydoğu, Malatya, Erzurum, Erzincan, Elazığ, hep o tarafta okudum. Tabii okulda eğitim görürken daha çok farklı yöreleri de görüyoruz, çalışıyoruz. Ama ben kendime, yani hep öyle okuduğum için burada da bugün öyle kendi yöremden okumak istedim. Kendi yörelerime yakın türküler seçmek istedim. İnşallah hocalarım da beğenirler.
0: Uzun hava okuyabilmek de çok önemli bir özellik diyor ya ustalar. O özelliğinde ortaya çıkmış, devam ediyor musun? Çalışıyor musun uzun havalara,
1: evet hocam,
0: özellikle?
1: Uzun hava çok seviyorum. Özellikle çalışıyorum. Ya kendim hatta bağlamada açış yapıp kendim okumaya çalışıyorum. Yine tabii Güneydoğu, Doğu Anadolu tarafındaki uzun havalara bakıyorum. Açışlarını çalışıyorum. Kendim o nüansları yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, uzun hava ile ilgili yeteneği öne çıkan bir isim daha var. Stüdyomuzda ağırlıyoruz. Sevgili Gülahmet Akar, şimdi o da bize yöresinden bir barak okuyacak. Onu mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, türkünün birkaç kuşağını buluşturan bir stüdyoda türkünün yetişen kuşağından türküler dinlediğimiz Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Kabak Kemane sanatçımız Uğur Önür'ün eşlik ettiği Barak Havası'nda Gülahmet Akar'ı dinledik. Bunu özellikle vurgulamak istedim sevgili dinleyiciler. Birkaç kuşak burada birlikte türkü okuyoruz, türkü dinliyoruz ve zevk ediyoruz. Çok güzeldi. Hiç bitmesin ister gibi dinledik biz bütün ekip olarak. Evet. Baktım böyle etrafa, herkes gözünü kapatmış, bir yere dalmış. Sevgili Uğur Önür, eline, koluna, gönlüne sağlık bir kere daha. Ve Gülahmet Akar, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl
1: hocam.
0: Parladın yörende.
1: Sağ olun
0: ne
1: hocam.
0: Güzel seslendirdin. Bizi çok etkiledi türkü. Değil mi sevgili Esrar Ekinci?
2: Kesinlikle öyle. Uzun havaların içinde barakların zaten çok ayrı bir yeri var. Ayrı bir duygusu var. Kendi de yöresi olduğu için zaten o hissiyatı, barak özelliklerini bize güzel gösterdi. Gülahmet bu barağı daha güzel okuyabilir miydi? Tabii ki okuyabilirdi. Bu stüdyonun hepimize verdiği bir heyecan var. Kolay değil. Önemli olan o nüveyi almış olması, bu genç yaşta özellikle. Onun için tebrik ederim. Başarılarının devamını diliyorum.
0: Muhakkak çok daha profesyonel olarak okuyacağı yıllar gelecek.
2: Evet.
0: Ama bize türküyü gerçekten hissettirdi. Sevgili şefim, ne dersiniz?
3: Vallahi güzel okudu ama özellikle bir şeyi hakkı teslim etmek lazım.
0: Uğur Önür'ün hakkını
3: Önür,
0: mı?
3: Uğur Önür. Gerçi buradaki arkadaşlarımın hepsi kendi dallarında çok iyiler.
0: Evet, evet.
3: Uğur Önür de çok özel bir yetenektir. Yani hangi yöreye giderse, nerede hangi malzemeyi kullanacağını iyi bildiği için ustalık da var. Bir kere açış çok muhteşemdi. Gülahmet'te de Şerif Akbağ'ın

0: Ökkeş Tahmanoğlu'nun, efendime söyleyeyim, Şito Hanefi'nin namelerini duyduk. Ökkeş Tahmanoğlu falan ilk şeylerdir bunlar. Ben Mehmet Seske ile buradan selam olsun, kulaklarını çınlatıyorum. Biz 2-3 yıl bekar evinde beraber kaldık. O yöreleri çok iyi dinlerdi.
1: Kaçlı
0: o
1: yıllar duvar, şefim?
0: Çok müreden önce. Sene geçen sene 81.
1: Evet.
0: 81,
1: evet,
0: 82, şefim. 83. Ve o doğal kaynaklar dinlerdik ki o kulak, oradan dolayı kulağımda çok sağlam şeyler var. Çok doğru malzemeyle okudun. Mesela bunu bir ses yukarı, bir iki ses daha yukarıdan okuyabilirdim. Ama şu andaki okuduğun şeyinde çok güzel, inşallah daha ustalaştıkça, rahatladıkça çok daha güzel örnekleri okuyacağından eminim. Ağzına sağlık, çok güzel.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
1: Ne güzel, şefimin gözleri ışıldadı. Böyle gördüğümde çok mutlu oluyorum. Evet. Gururla ışıldıyor. Evet. Bu arada bu barak havası da yine elbette Gaziantep yöresinden ve Ökkeş Tehmanoğlu'ndan şefim, değil mi?
0: Evet. Nasıl bir böyle kendi ağzıyla çalıp söyler?
1: Evet.
0: Böyle sazını da kendisi söyler. Öyle bir doğallıktır, öyle bir muhteşemliktir ki diyorum ya, onu hissettirdi hemen şeyi.
1: Ne güzel.
0: Güzel oldu.
1: Şefim evet. Hep kaynak kaynak kaynak der. Sevgili Gülahmet Akar, sen de kaynaktan çalıştın evet, o zaman.
2: Bizim için en önemlisi, yani uzun havalar için özellikle kaynak olduğunu düşünüyorum. Ben de zaten direkt Ökkeş Tehmanoğlu aracılığıyla çalışıp ondan geçmiştim. Bu şekilde yansıtabildiysem ne mutlu bana. Hocalarımın yorumları için çok teşekkür ederim.
1: Ne mutlu sana, ne mutlu bize. Evet. Çok keyif aldık. Ne güzel ki sizin gibi güzel genç solukları tutmuş türküler gönlünüzden. Ama başka ustalar da var yörede. Dinlediğin, çalıştığın evet, ustalar evet. Var mı? Özellikle barakları üstüne eğiliyor musun? Yören düşününce.
2: Evet hocam. Tabii diğer yörelere de yönelmek istiyorum ama bir kendi yörem olduğu için şu anlık baraklara bir tık ağırlık veriyorum. Asım Hoca'dan, Asım Kuzuluk hocamızdan.
1: Asım Kuzuluk, evet.
2: Halit Arapoğlu, bir yörenin kaynak kişisi olarak ondan geçtiği meseleler vardır. Asım Hoca'dan. Hüseyin Kaplı var yine yöreye ait.
1: Evet. Geleceğin barak ustalarından biri olursun dileriz.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
1: Sevgili Gülahmet Akar, senin hayallerinin arasında gelecekte barak ustası olmak ya da neler var?
2: Hocam zaten dediğimiz gibi barak ustası özellikle istiyoruz kendi yöremizde. Çünkü şu an yörede bunu çok temsil eden kimse olmadığı için tabii biraz üzgünüz. Ama kendi yöremizi ileride temsil edeceğimiz için inşallah edebilirsek mutlu olacağız. Antep'te özellikle bir hocam var, Mehmet Uğur Fıstıkçı diye, adını almak isterim. Çok yardımcı oluyordu baraklar konusunda, sağ olsun. Onunla devam edeceğiz inşallah hocam. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği Ses Eğitimi lisans 2 öğrencisiyim.
1: Sen kaç yaşındasın?
2: Ben 20 yaşındayım hocam.
1: Sen de daha çok gençsin.
2: Evet hocam.
1: Baraklar dışında da elbette hayaller vardır, değil mi?
2: Evet, evet hocam. Tabii ağız biraz baraya yatkın olduğu için tabii yöremizi kaybetmeden diğer yörelere de yavaş yavaş çalışmaya başlıyorum. Dediğim gibi işte bu barak ağzı bizim yöremize özgü olduğu için çok da kolay rastlanan bir şey değil.
1: Evet.
2: Bunun üzerine gitmek daha mantıklı ama tabii diğer yörelerimizi de temsil etmek amacıyla o taraflara da çalışıyoruz. Okuldaki hocalarımızdan da yardım alarak, sağ olsunlar.
1: Çok da değerli hocam. Bir ağız, çok da büyük bir zenginlik bizim için. Her yöreden türkülerin içine doluşmuş zenginlikleri sizin sesinizden dinlemeyi de seviyoruz. Değil mi sevgili Yağmur Saygın? Bir kere daha dinleyelim mi seni? Son
3: buyur
1: türkün.
3: Hocam, olur.
1: Mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler. Yağmur Saygın'ı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Yağmur Saygın'ı bir kere daha dinledik. Yine Erzincan yöresinden çok sevilen türkülerden biri, yine gönlümüzü tutan türkülerden biri. Sevgili Yağmur'dan türküyü dinlerken hep erken mi bitti diyesim geliyor.
1: Doyamıyoruz.
0: Çünkü evet, doyamadık. Bir şey de ifade etmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Gençlerin heyecanı sarıyor bizi diyorum. Her seferinde gönülden söylüyorum. Bizi sarıyor, türküleri de sarıyor. Şimdi Yağmur'u dinlerken yine aynı şeyi düşündüm. Yetiştikçe ne güzellikler taşıyacak içinden, ne güzel türküler duyacak dinleyenleri ondan ayrıca heyecanlanıyoruz. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili Eser ikinci.
1: Evet.
0: Sevgili, üçüncü türküde de daha da rahatladı.
1: Kesinlikle öyle. Sevgili Yağmur bugün bir de çok sevilen türküleri seçmiş repertuarına.
0: Evet, hep böyle çok içli türküler seçmiş.
1: Hepimizin gönlünü titretiyor. Zaten türkülerin sözleri insanların kalbini öyle güzel vuruyor ama sevgili Yağmur da o hançeresiyle, duygusuyla bize çok güzel yansıttı türkülerini. Daha 19 yaşında.
0: Evet.
1: Yaş arttıkça o duyguları çok daha yoğunlaştıkça kim bilir nasıl güzellikler ortaya çıkacak. Yolu bahtı açık olsun.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Yine heyecanlandık biz.
1: Evet.
0: Sevgili Yağmur'da da, sevgili Gülahmet Akar'da da. Bugün zaten biraz da galiba öyle bir ruh halimiz var. Türküleri de çok güzel seçmişler şefim.
3: Hani nasıl olacak gelecek diyorsun ya. Ben onun o göreceği gelecekmiş de.
0: Evet.
3: O gelecekten konuşuyorum. Oturmuş anlatıyor eski beni yeni bana.
0: Evet.
3: 19 yaşındayken radyoda bu türküyü okuyordum. Bakın.
0: Ne güzel.
3: Aradan 45-46 yıl geçmiş. İleride bizim yerimizde olacaklar. Bizden daha güzel hizmetler verecekler. Bizden daha faydalı, daha yararlı şeyler yapacaklar. Dileğimiz ve temennimiz bu. Onlar için bu söylediğimiz şeyler hayal gibi gelebilir. Çünkü ben kendimden biliyorum. Rahmet olsun bizim hocalar, özellikle Mustafa Özgür bunu çok derdi. Oğlum siz bizim geleceğimizsiniz. Biz sizden çok şey bekliyoruz. Kendi kendime şimdi daha radyo yeni başlamışsın. Ben nasıl bir gelecek olabilirim tereddütünü yaşıyorduk. Ama şimdi artık o ne dediğini hocanın çok iyi anlıyorum.
0: Evet.
3: İnsan kendi yaptıklarına bakınca onların daha güzel şeyler yapabileceğine dair ümitler taşıyoruz ki dileğimiz, temennimiz bu. Ağzına sağlık. Beni oraya götürdün ama ben buradayım.
0: Sizin de ömrünüz bereketli olsun. Ne kadar şanslılar ki sizin gibi tecrübelerle buluşuyor gençler. Değil mi sevgili Yağmur? Var mı hayaller 30 yıl sonrası için? Belki sen de 30 yıl sonra bir stüdyoda bugün yaşadıklarını anlatacaksın bu türküyle. Şefimin karşısında okumuştum diye.
2: İnşallah hocam. Benim de zaten hayalim, hedefim hep bu oldu. Böyle TRT sanatçısı olmak istiyorum. Onun için bu okula geldim, Ankara'ya geldim. Değerli hocalarımdan da böyle güzel yorumlar alınca mutlu oluyorum. Kendimi daha çok geliştiriyorum. İnşallah çok istiyorum. İleride böyle olursam çok mutlu olacağım. Onun için çabalıyorum, çalışıyorum. Hedefim bu şekilde.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu doğru bilgiyle gittiğiniz müddetçe TRT sanatçısı olmasan neticede bir öğretmen olacaksın. Neticede bir anne olacaksın inşallah. Bu doğru malzemeleri nerede yaşatırsan aynı amaca hizmet etmiş olacaksın.
0: Evet.
3: O bir nasip işidir. Dileğimiz odur. Evet. İnşallah olsun.
0: Gönülden ama, amin evet, diyoruz.
3: Aynen. Evet, amin. Ama her halükarda bu kültüre hizmet edeceğinizi,

0: kültürle yaşayacağınız ve bundan kopamayacağınız artık biliyoruz. Bu kesinleşti.
1: Her şey hayal etmekle başlar. Yol nereye götürürse en güzeli odur. Önemli olan çalışmak, gayret etmek. Ama en başta hayalle başlar elbette. Siz de zaten yola koyulmuşsunuz. Çok da şanslısınız. Çok değerli tecrübelerle buluştunuz. Değil mi sevgili Gülahmet Akar?
2: Evet hocam.
1: Kolları da bağladı. Rahatlıktan mı? Heyecan hala devam ediyor. Onun göstergesi mi bilmiyorum ama onu da bir kere daha parlatalım. Mikrofon başına alalım. Tamamdır sevgili hocam. Dinleyiciler. Onun da son türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Malatya yöresinden Ahmet Yamacı Üstad'ın Adnan Gül'den derlediği türküyü Gülahmet Akar'ın sesinden dinledik. Adı güzel, sesi güzel Gülahmet Akar, ağzına yüreğine sağlık. Ustalar nasıl duydu bu türküyü, neler söyleyecekler? Ali Haydar Gül şefimden başlıyorum.
1: Öncelikle ağzına sağlık. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Bu çok klasik, çok bilinen güzel bir türkümüz.
0: Böyle girdiğine göre devamı biraz ağır geliyor gibi sevgili Gülahmet.
1: Şöyle, şimdi hep iyi tarafını görüp, öyle değil. İyiye iyi ama olumsuz olan şeye de bu türkünün okunma biçiminde sanıyorum yanlış kaynaktan dinlemiş. Ondan kaynaklanan ufak tefek farklar vardı. Doğru kaynağı dinlediğinde ne dediğimizi anlayacak.
0: Evet.
1: Anadolu'nun her yerinde çok bilinen bir türküdür ama gençlerimizin şöyle bir haklı olarak diyorum, adına piyasa mı deriz ya da ortamda o kadar çok malzeme var ki. Mesela ünlü, alnı, şanlı, bilmem herkesin reyting rekorları kıran bilmem bir sanatçı çıkıyor bunu okuyor. Herkesin kulağında, herkesin dilinde olunca
0: daha çok çalındığı
1: sanki adam
0: için,
1: evet, doğru evet. Okumuş gibi gelebiliyor bazen. Ama artık bu işin ilmini yaptıkları için bunun ikisinin ayrına varacak durumdalar. Bu biraz daha batı tarzı türküyü okuyanların etkisinde kalınmış bir icra biçimiydi. Fakat ne dediğimi çok net anladı diyorum. Bundan sonra dinlediğinde bunu, zaten derste de bunun doğrusunu gelip bana, gençlik konusu dersinde, o doğruyu bana icra edecek.
0: Evet. Ondan, al bir ödev aldın.
1: O alacağımı da evet. Tamam. Çünkü bizim halkımız türkü okurken abartılı okumaz. Bizim halkımız bir türkü yakarken de ben bir türkü yakayım dillere destan olsun, ben de bundan meşhur, öyle bir derdi de yoktur. Bir acısı vardır, bir kederi vardır, onu kalkar anlatır. Bunu anlatırken de öyle yalın bir dille ve öyle abartısız anlatır ki hakikaten onu dinlediğinde dersin ki evet, bu yaşanmış.
0: Evet.
1: Çünkü ağıt yakarken feryat edilmez.
0: O yüzden
1: ağıt yakarken ağlanır için için.
0: Bizi hala gönlümüzden tutuyor değil
1: aynen,
0: mi şefim?
1: Aynen. Evet. Oradaki şey
0: tutmaya devam
1: doğru edelim. Malzemeyle gidiyoruz ama bu dediğimiz ufak tefek şeylere de dikkat edeceğiz. Ağzına sağlık, gönlüne
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Sizinle birlikte olmak da güzeldi.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki sen de kendine bu eleştiriyi yönelttin mi şimdi?
2: Evet hocam.
0: Nasıl duydun? Sen kendini nasıl duydun?
2: Haydar hocamın yorumları benim için çok değerli.
0: Elbette.
2: Zaten bizim için çok değerli bir hocadır. Yorumları da gerçekten haklı olabilir. Ben çünkü piyasadan dinlediğim
0: türkülerden biri.
2: Türkülerden evet. Biridir aynen. Tabii ki yanlış kaynaktan geçmiş olabilirim.
0: Şefin gözünden kaçmaz gördüğünüz üzere. Sevgili Esra ikinci siz de bilirsiniz, kaçmış mıydı bugüne kadar?
3: Hiç şey kaçmaz hocamın gözünden. Hocamın da dediği gibi Gülahmet bunu doğru kaynaktan dinleyip değerlendirdikten sonra tekrar güzel bir şekilde seslendirecektir eminim.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz değerli ustalarımız. Yine sevginiz, muhabbetinizle evet, genç kuşakları sardınız, sarmaladınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Ve sevgili gençler, çok güzel türküler seçmiştiniz bugün. Eğrisiyle, doğrusuyla ama türküleri türkü gibi okuma gayretiyle zevk aldık sizden. Türkü dinlediğimiz için pırıl pırıl yetişiyorsunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
4: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bir türkünün yıldızlarının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün Ustalar Koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esrar Ekinci'yi ağırladık. Genç solistlerimiz de Yağmur Saygın, Gülahmet Akar'dı. Onların sesinden türküler dinledik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş, tonmasterimiz Ali Taşçıoğlu, değerli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Hüseyin Geçer ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda sevgili Suat Kuş'la birlikteydik. Elbette bugün yine vedamızı genç solistlerin sesinden dinleyeceğimiz türküyü katıyoruz. Özel bir türkü sevgili dinleyiciler. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türküyevi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Programımız başlamış durumda. Şimdi güzel eserler huzurlarınızda olacak.
0: Evet, kıymetli nasıl dinleyicilerimiz. Nasıl geçti haftan? Senem yoğun muyduk?
1: Yoğunduk. Yoğunduk ve güzeldi abi. Biz böyle durağanlığı sevmiyoruz abi, biliyorsun.
0: Aynen öyle.
1: öyle.
0: Evet. Efendim bugün türkülerimize Kayseri yöresinden başlıyoruz. Aşağıdan gelir hozalı gelin.
1: Evet.
0: Halil Sapmaz'dan alınan bir Kayseri türküsü ve ardından yitirdiğimiz büyük ustamız Aşık Mahzuni Şerif'ten Maraş yöresinden alınan Kanadım Değdi Sevdaya. Kondum kondum uçamadım
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet evet. İkisi de çok sevdiğim türküler. Şimdiden yüreğine sağlık abi.
0: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlünü sağlık abi.
1: Eyvallah, çok
0: Seve
1: teşekkür
0: seve
1: ederim.
0: eşlik ettim ben de.
1: Çok da sevdiğim bir türküyü, özellikle bu kanal iki türkü de çok
0: Evet,
1: çok güzel, çok içli türküler
0: kesinlikle.
1: Bana göre küçük ama gerçekten çok etkili türküler.
0: Ben o aşağıdan gelir hozalı gelin türküsünü dinlerken ağladım biliyor musun? Bir zaman. Gerçekten o kadar etkili bir eser ki.
1: Başka bir zaman mı
0: bir
1: ağladın?
0: Zaman.
1: Ha, bugün ağlamadın
0: bugün
1: ya.
0: Değil. Bir zaman. Yani hakikaten ağlatan türkülerde bu hafta
1: evet.
0: buluşmuş durumdayız abi. Çünkü ikisi de çok kıymetli ama o özellikle aşağıdan gelir hozalı gelin beni çok etkiliyor. Senin de yüreğine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: çok keyifliydi.
1: Ederim.
0: Yürekten hissederek icra ettiğini ben de çok hissettim kalben. Çok sağ ol. Şimdi ben senin bu güzel icralarının ardından
1: ne dinleyeceğiz senden?
0: İki güzel eser icra etmeye çalışacağım. İlk eserimiz Sivas Şarkışla Yöresi'nden. Üstad Aşık Veysel'den bir eser. Güzelliğini on par etmez bu bendeki aşk olmasa abi.
1: Koyun kurt ile
0: gezerdi.
1: Gezerdi
0: fikir başka başka olmasın.
1: Ya ne güzel ya. Değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Eyvallah
0: abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Ardından Erzincan yöresine gideceğiz. Ervah Ezel'de Levhi Kalem'de Bu Benim Bahtımı Kara yazmışlar diyeceğiz bakalım.
1: Sümmani'den.
0: Sümmani'den.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senemciğim, ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim abicim.
1: Sevgili saz sanatçısı kıymetli, arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Yazanlar Leyla'nın, Mecnun kitabın Simani'yi Der Kenara yazmışlar da denir.
2: Evet.
1: Benim hatta ikinci albümün adı da Der Kenar.
2: Evet, biliyorum
1: köşeye abi. Köşeye alınmış notlar. Sen Simani'yi köşeye not etmişler. Asıl kişi olarak yazmamışlar da beni de bir köşeye not etmişler.
2: Eyvallah Üstad Hanım. O kadar kıymetli ki. Bir de işin en enteresan kısmı en sona yazmış mahlası. Mahlas yani o kadar şey ince bir yerde ki bilmem tecelli mi yoksa ki kader. Beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın yani tekrarın da tekrarını en küçük kısmını kondurmuş ismini. Evet. Ya böyle üstadların ne derler bize kesinlikle tevazusu bize biraz olsun bir nebze olsun işlesin
1: abi. Her şiirde karşılaşıyoruz bununla değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Tesadüf olamaz yani.
2: Kesinlikle abi. Çok kıymetliler yani hani biz de inşallah o kıymete nail oluruz.
1: İnşallah. Ben abi yine evet. Kayseri civarına ben oraları sevdim çünkü.
2: Kayseri mükemmeldir. Ahmet Gazi Ayhanlar.
1: Evet
2: Mustafa.
1: Zaten Kayseri'nin en önemli kaynak kişilerinden Ahmet Gazi Ayhan hocamızdan alınan.
2: Ah çok güzel.
1: Yine yeşillendi Germir bağları.
2: Çok güzel.
1: Ve ardından biraz daha bu tarafa Ankara'ya doğru geliyorum gene.
2: Uzaklaşamıyorsun.
1: Nevşehir Hacı Bektaş'tan bir türkü Veli Kangal'dan alınan Pancar Pezik Değil Mi Ciğer Ezik Değil Mi?
2: Çok güzel. Dinliyoruz sabırsızlıkla.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim. Ne güzeldi.
1: Eyvallah. Çok güzel bir yöre ya.
0: Kesinlikle. Ha?
1: Orta Anadolu çok...
0: Çok çok keyifli.
1: Naif, çok güzel. Güzel değil mi? Evet, yani evet. Küçük türküleri küçük, büyük türküleri büyük. Hepsi büyük
0: tabii,
1: aslında.
0: Tabii tabii. Tabii kesinlikle.
1: Yani küçük de olsa etkisi çok büyük yani.
0: Kesinlikle abicim. Yani hani hem mutluluğu Doruk'ta yaşıyorsun, hem kederi yine aynı şekilde, aynı oranda. Güzel bir yöre. Sen de çok kıymetli icralarla bizi büyülüyorsun abi. Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Sağ olasın sana.
0: Abicim şimdi bir eser var. Tokat yöresinden. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam, haber getir primden. Kıymetli üstadımız Ferhat Durmuş da bu eserle alakalı birkaç anekdot paylaşmak ister, arzu ederse.
1: Evet tabii ki.
2: Tabii ki, tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Kıymetli Erdal Erzincan Türkiye'ye duyurdu bu eseri. Fakat TRT'de yoktu. Muzaffer Sarısözen'den sonra belki ikinci defa yapılan toplu bir derleme programında ben Tokat'ta bulunmuştum. Kaynak kişisinin evine gittim, Hüseyin Yıldız.
0: Ne güzel.
2: Bizi dinliyorsa buradan da selamlar olsun. oradan derledik. Geçen haftalarda da kuruldan geçti.
1: Geçti mi?
0: Oh, çok
2: evet.
0: Güzel.
2: Derleyen olarak
0: ne güzel, emeğinize sağlık.
2: Bulunacak üstünde.
0: Emeğinize sağlık.
2: Seyircilerimizin, dinleyicilerimizin hizmetine sunduk.
1: Teşekkür emeğinize ediyoruz, emeklerinize sağlık.
0: Çok
1: sağ
0: kıymetli bir şey aslında. Derleme faaliyetlerinde ben de bulundum kıymetli abicim. Hakikaten üstadımız Muzaffer Sarısözen zamanında öyle güzel bir oluşum başlatmış ki biz de onun sayesinde burada bir nida da bulunabiliyorsak ne mutlu bize, şükürler olsun.
1: Biliyorsun,
0: hakikaten.
1: Muzaffer Sarısözen hocamız derleme çalışmaları dolayısıyla eşinin doğumuna dahi katılamıyor.
0: Evet, evet, evet abi.
1: Ve o zaman çocuğunun erkek mi kız mı olduğunu radyodan, işte şu türküyü söylerseniz anlarım ki erkek, diğer türküyü söylerseniz kız olmuştur diye.
0: İşte böyle bir gönül
1: söylüyor.
0: İnsanı, böyle bir yürek insanı, böyle bir görev insanı.
1: Kesinlikle
0: hakikaten
1: öyle.
0: Onun o mirasına sahip çıkmamız gerekiyor, layık olmamız gerekiyor üstadım.
1: İnşallah layık olmak dileğiyle diyorum.
0: İnşallah, inşallah. Şimdi bu kıymetli nadide eseri ben acizane icra etmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık. Saz arkadaşlarımıza ederim. Sonsuz teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim abicim. Kıymetli üstadların da ellerine, emeklerine sağlık. Evet. Programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz abicim.
1: Evet, sonlara yaklaşırken artık ben bir kendi memleketime, bir Kırşehir'e doğru gideyim ya. Evet. Al yanak allanıyor. Öptükçe ballanıyor. O yar çıkmış karşıma, dal gibi sallanıyor.
2: Aman
1: diyor.
2: Allah'ım. Abi, ben eşlik etmek istiyorum sana bu türküde.
1: Vallahi sevinirdim.
2: Ha, tamam, harika. Dinliyoruz abi.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyenler, bu hafta ikinci kuşak Girit mübadili Müveddet Önşan'ın baba tarafı ailesinin öyküsünü anlatmaya başlayacağız. Sözlerine, babam 4 yaşındaymış, Hanya'daki caminin etrafında deniz kenarında çember çeviriyormuş diye başlayan Müveddet Hanım, ailesinin Türkiye'ye geldiği geminin adını anımsamıyor ama ailenin Bodrum'a indiğini biliyor. Girit'e gitme isteğini şöyle gerekçelendirdi. İş yerlerinde duvara batık dolaplar olur ya, pencere gibi kapatırsın. Babam onun kapağına ismini yazmış. Hatta gideceğim onu bulacağım diyordu. Ben de gitseydim o kapağı illa arayıp bulacaktım. O zamanlar gidemedim. Babamı da götürmeyi çok istedim ama kısmet olmadı, dedi. Değerli dinleyenler, programımızın ilk türküsünü Sabahat Akkiraz'dan dinleyelim. Ana baba hısım akran neymiş?

Müveddet Hanım Türkiye'ye baba tarafı ailesinden kimlerin geldiğini sorduğumuzda şöyle yanıtladı. Babamın annesi, babası, kardeşleri Mustafa ve Mehmet olmak üzere 5 kişi gelmişler. Fidan halam Türkiye doğumlu. Babamın dedesi 11 kardeş. Erdek, Tarsus, Mersin, Aydın, İzmir, Mudanya ve Gemli'ye iskan edilmişler. Dedemin bütün kardeşlerinden gelen akrabalarımı buldum. Gittim, gördüm, tanıştım. Bulamadıklarımı çocuklarıyla iletişime geçtim. Hepsiyle akrabalar grubu kurdum ki oldukça çok sayıda akrabamız var. Ben akraba düşkünüyüm. Bir de Giritli sülalemi tanımak istedim. Bir araya geldiğimizde eskilerden ve bildiğimiz kadarıyla Giritlice konuşuyoruz. Büyüklerimizin neler yaptığını, Girit'le ilgili bildiklerimizi anlatırız. Akrabaları bulmak, birlikte olmak çok güzel. Değerli dinleyenler, şimdi sanatçımız Coşkun Gök'ten dinleyeceğimiz gurbet türküsü şu dörtlükle başlıyor. Gelemedim Eminem memlekete bu sene, Allah izin verursa gelirim yeni sene.

Müveddet Önşan'a baba tarafı ailesinin geçim kaynaklarını sorduğumuzda şu cevabı verdi. Girit'in Kandiye kentinin Tefeli köyünde hayvanları, zeytinlikleri, bağları varmış. Babamın dedesi ticaretle ilgileniyor, zeytinyağı, zeytin ve zeytin fidanlarını gemiyle Anadolu'ya, İstanbul'a taşıyormuş. Onun için de adını İstanbullu Ali, yani Polit Ali koymuşlar. Onun iki tane oğlu var, Hüseyin ve Ali. Ondan sonra kuşak olarak babamlar geliyor. Zeytin muhasereleri, yani zeytinyağı fabrikaları var. Hatta kardeşin biri hala Tarsus'ta muhaserecilik yapıyor. Değerli dinleyenler, Müveddet Hanım'ın ailesinin kuşaklar boyu zeytincilik yapmasından söz ettikten sonra sanatçımız Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz türkü "Zeytin dalı çürük olur, basmaya gelmez" diyor.

Müveddet Hanım büyük annesini şu sözlerle anlattı. Kırsal yerde yaşıyorlarmış. Hayvanları ve geniş arazileri varmış. Mesela babaannem sabah ata binip araziyi kontrol etmeye gidermiş. İki günde arazinin kontrolünü tamamlayıp gelir, atını tımar edermiş. Babaannem efe kadınmış. Belinden tabancası ve bıçağı eksik olmazmış. Attığını vururmuş. İyi nişancıymış. Tüfek kullanıyormuş. Arazide yalnız başına dolaşıyor ya, can güvenliği önemli. Değerli dinleyenler, söze burada ara verip bir türkü daha dinleyelim. Sanatçımız Mustafa Özcan, Beşli Mart'in Çay Başında Patladı isimli Rumeli türküsünü seslendirecek.

Müveddet Önşan'a ailesinin hayvanları hakkında bilgi vermesini de istedik. Her çeşit hayvanları varmış ama en çok keçi. Giritliler daha çok keçi besliyor. Koyunlar da var. İneğe çok bakmazlar. Onların sütlerinden peynir yapıyorlarmış. Bilhassa keçi tulumu çok yaygın. Keçi, oğlak eti, keçi sütü ve keçi peyniri mutfaklarının vazgeçilmeziymiş. Babam, biz teneke bilmiyorduk, hiç de yapmadık derdi. Değerli dinleyenler, şimdi Salih Şahin'den dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Süt yüzü benek benek, süde kondu kelebek.

Müveddet Hanım ailesinin süt ürünlerini nasıl değerlendirdiği konusuna şöyle açıklık getirdi. Süt ürünlerini sattıklarını hiç duymadım. Birbirlerine veriyorlarmış. Komşular eksikliklerini birbirlerinden tamamlıyormuş. Rumlarla bile. Dedikten sonra farklı inançtaki iki halkın komşuluk ilişkilerine şöyle değindi. Ramazan ayında komşularımız oruç tutuyor diye Rumlar tabak tabak yemek getirirmiş. Rumların meşhur bir börekleri varmış, bir de yoğurtuda yaptıkları ekmekten getirirlermiş. Yoğurtuda da Müslümanlar Rum komşularına aynı ilgiyi gösterirmiş. Birbirimize çok saygı duyardık diyorlardı. Değerli dinleyenler, programımızın sonunda mübadillerin iskan edildiği illerden olan Afyon Karahisar bölgesinden derlenen Önüne Kuşanmış Yandımdan Öynük isimli türküyü sanatçımız Hale Gür'den dinleyelim.

0: İkinci kuşak Girit mübadili Müveddet Önşan'ın baba tarafı ailesinin geçim kaynaklarını, arazilerini ve sahip oldukları hayvanlar hakkında bilgiler verdiğimiz programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Müveddet Hanım'ın mübadil aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.
1: Hasretin bu yakası.

Akşamınız hayır olsun değerli dinleyiciler. Bugün 3 Mayıs, Türk milletinin hafızasında bir duruşun, bir inancın ve bir mücadelenin adı Türkçülük günüdür. Azerbaycan Rüzgarı programının bugünkü yayını Türkçülük gününe adanmıştır. Yayınımız Azerbaycan'ın vatansever ses sanatçısı, eserlerinde Türkçülük düşüncelerini yansıtan Şemistan Ali Zamanlı'nın repertuarında yer alan şah bir eser ile Tanrı Türkiye Yar Olsun eserinden bir parça ile başladık. Bu anlamlı eseri İstanbul'da faaliyet gösteren Rüzgar grubu icra etti. Sizler de biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer. Mayıs 1944 yılında Türk milliyetçiliğini savundukları için baskılara maruz kalan aydınlar düşüncelerinden vazgeçmemiş, inandıkları değerleri her türlü bedeli göze alarak savunmuşlardır. Bu tarih Türk milletinin kendi kimliğine, diline, kültürüne ve tarihine sahip çıkma iradesinin sembolü olmuştur. Başta düşünür Nihal Atsız olmak üzere Türkçülük fikrini bir ideal olarak yaşadan isimler yalnızca bir düşünceyi değil, bir karakteri ve ahlaki temsil etmişlerdir. 3 Mayıs bir ayrışmanın değil, ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek bilincinin günüdür. Bu anlamlı günde Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için mücadele eden tüm fikir ve dava insanlarını saygıyla anır, 3 Mayıs Türkçülük gününü kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Aziz dinleyiciler, Azerbaycan Rüzgar programı Türkçülük uğrunda mücadele eden tüm kahraman şehitlerimizin aziz hatırasını anmak adına Al Bayrağı eseriyle devam edir. Sözleri Azerbaycanlı şair Əhməd Cavada, bəstəsi şahsına ait olan bu eseri elə Şəmistan Əli Zamanlının sesinden dinleyeceğiz. İyi dinləmək.

gül rengində bir yaprağın, ortasında bir hilal. Ey Alba,

Sevdiğim kemençede titretiyorken yayı, bülbül sustu, unuttu o eski ağlamayı. Öyle sandım ki gökte kızıllık sardı ayı. Sevdiğim kemençede inletiyorken yayı, ağaçların dalları saygılarla eğildi. İçimden çarpıntıyı, gözümden yaşı sildi. Böceklerin sesleri birdenbire kesildi. Sevdiğim kemençede söyletiyorken yayı, ayın 14'ü gökte yavaşça yükselince, bir bağlama başladı önceden ince ince. Birdenbire gürleşip kemençeye karıştı. Biri coşkun bir öfke, biri bir yalvarıştı. Birini inletirken bir kadının elleri, birinde bir erkeğin kırılmış emelleri. Sonra kemençe sustu. Yalnız kaldı bağlama. Çalkalanarak diyor ki, boşunadır ağlama. Kemençen, bağlamam ve gönüllerimiz kırıktır. Her tatlı sevişmenin sonu bir ayrılıktır. Gök onun kadar derin, o gök kadar berraktı. Biraz sonra nazik ay bizi yalnız bıraktı. Bu ayrılık çağının hicranını bir düşün. Beni hala yakıyor tadı en son öpüşün. Hasin hıçkırıkları bırakılmış bir kızın hatırlattı bütün o eski ayrılıkları. Söndürür neşesini gönlümüzdeki hızın. Bırakılmış bir kızın hasin hıçkırıkları.

Türkçülük başka milletlere düşmanlık değil, kendi milletini sevmek, yüceltmek ve yaşatmaktır. Diline sahip çıkmaktır, tarihini unutmamaktır, kültürünü geleceğe taşımaktır. Bugün geçmişten aldığımız gücle geleceğe daha sağlam adımlarla yürürken birlik ve beraberliğimizi, milli şuurumuzun diri tutma günüdür 3 Mayıs. Aziz dinleyiciler, yayınımız sözlere Türk dünyasının birlik ve beraberliği için mücadele gösteren Azerbaycanlı şair Ahmet Cavada, bestesi dahi bestekar Üzeyir Hacıbəyliyə məxsus olan Qaradəniz əsəri ilə son bulur. Dillər əzbəri olan bu əsəri Azərbaycanlı səs sənatçı Mirələ Mirələmovun yorumundan dinləmiş olacağız. Sağ olun sevgili dinləyicilər, həftəyə yenə görüşmək diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.

Herkese merhaba, ben Sema Cenik. Aslen Giresunluyum, 22 yaşındayım. Yaklaşık 3 senedir TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda koristik yapmaktayım. Müzik serüvenime Türk Halk Müziği sanatçımız Ahmet Turan Şan'dan bağlama eğitimi alarak başladım. TRT Koro şefi Zafer Gündoğdu'nun ve TRT sanatçısı Elvan Sevim hocalarımızın korolarında yer alıp konserlerde solistik yapma tecrübesine nail edildim. Aynı zamanda şu anda Cengiz Özkan hocamızdan repertuar dersleri almaktayım. Konservatuar öğrencisi değilim ama bu yolda ilerlemek, çalışıp emek sarf etmek, böylesi güzel ve özel türküleri nacizane seslendirmek beni çok olgunlaştırdı hem de çok mutlu ediyor. Bu yolculuğumda beni dinleyeceğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.

Ünye'den çıktım da başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet, kadın kız kardeşim sana emanet.

Ağla anam ağla, sen bana ağla, çifte doktor getir, yaremi bağla. Hamdi Tansesin, Fethi Genç Alioğlu'dan derlediği ve Tuncer İnan'ın da notaya aldığı bu Ordu türküsünü konuğumuz Sema Canik'ten dinledik. Kıymetli dostlar, yine bir pazar gecesinde sizlerle birlikte olmanın sevinciyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevinçliyiz. Zira yurdumuzun dört bir yanından programımıza katılan gençlerimizi sizlerle buluşturduğumuz özel bir program dinlemektesiniz. Gençlerimizin heyecanı, seslerinin radyo frekanslarından yükselecek olması, inanın, en az onlar kadar bizlere de tatlı bir kalp çarpıntısı. Programımızın hemen başında Sema Canik kendisinden bahsederken çok içten bir cümle kurmuştu. Konservatuar öğrencisi değilim ama bu yolda ilerlemek beni çok mutlu ediyor demişti. Gerçekten de Sema'nın halk müziğimize duyduğu sevda, TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'ndaki eğitimi ve bunun yanında kendini yetiştirmek için gösterdiği gayretle birleşince takdire şayan bir yolculuğa dönüşmekte. Biz de buradan sevgili Sema'ya gönülden teşekkür ediyor. Onun bu azminin halk müziğimize merakı ve ilgisi olan nice gence güzel bir örnek olmasını diliyoruz. Mehmet Özbek hocamızın Mustafa Savaş'tan derleyip notaya aldığı bir Şanlıurfa türküsüyle programımız devam ediyor. Cabur dağdan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş, boş geliyor. Mikrofonda Sema Canik.

Kaynak kişi Muharrem Akkuş, derleyen ve notaya alan Yücel Paşmakçı. Erzurum yöresinin en sevilen ve en yakıcı türkülerinden biriyle Sema Cenik huzurlarınızda. Eledim, eledim, höllük eledim. Aynalı beşikte bebek beledim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Yandı ciğerim, buna ne çare? Gitti de gelmedi, buna ne çare? Bir güzel simadır aklımı alan, aşkın sevdasını serime salan, bizi kınamasın ehli din olan, gitti de gelmedi, buna ne çare?

Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği bir Trabzon Maçka türküsünü dinleyeceksiniz. Konuğumuz Sema Canik. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda, kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Şimdi de Nida Tüfekçi hocamızın Ömer Akpınar'dan derleyip notaya aldığı bir Giresun Görele türküsünü dinleyeceksiniz. Konuğumuz Sema Canik seslendirecek. Yaylanın soğuk suyu deldi bağrımı deldi. Üç günlük gelin iken bana selamı geldi.

Yine bir Giresun türküsü, bu kez Şebin Karahisar'dan. Ahmet Yamacı, Aziz Şeker'den derleyip notaya almış. Sema Cenik seslendiriyor. Zeliflerin tutam tutam, arasına güller katam. Seninle yaylaya gidem. Ah dudu dillim, ince bellim, kalem kaşlım, sırma saçlım.

Kıymetli dostlar, İsmet Koçkar'dan alınan bir ağrı türküsüyle programımız sona erecek. Tunağan Yüksel'in bağlaması eşliğinde genç yıldızımız Sema Cenik seslendiriyor. Sine sine, sine sine, ben giderim sine sine.

Çok kıymetli TRT Türkü dostlarımız, bu gece TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu üyelerinden henüz 22 yaşında halk müziğimize, türkülerimize sevdalı bir genç yıldız, sevgili Sema Cenik program konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve gönlünü koyduğu bu yolda başarılarının devamını diliyoruz. Haftaya pazar yine saatlerimiz 23'ü gösterdiğinde sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin müzik kültürüne ve bu müziği icra eden kıymetli sanatçılara değindiğimiz programımızda siz değerli dinleyicilerimizle yaklaşık yarım saat süresince birlikte olacağız. Bu programımızda Yörük türkülerini başarıyla icra etmiş değerli sanatçımız merhum Ahmet

Biz merhum Ahmet Günday hakkında bazı bilgilere değinelim. 9 Mart 1944 yılında Fethiye'nin Günlükbaşı köyünde dünyaya gelen sanatçımız, tahtacı kültürünün yaşandığı bir aile ortamında büyümüş, ailesinde müzikle uğraşan kişilerin teşvikiyle 12 yaşında bağlama çalmaya başlamıştır. Ortaokul yıllarında mandolinde çalan Ahmet Günday, lise öğrenimine İzmir'de bulunan Askeri Hava Lisesi'nde başlamış, buradaki eğitimini yarıda bırakmıştır. Ardından Nazilli'de bulunan öğretmen okuluna kaydını yaptıran sanatçımız, burada kapsamlı bir eğitim almış, müzik dahil tüm branşlarda kendisini geliştirmiştir. Bu bilgilerden sonra programımızın ilk türküsüne yer veriyoruz. Antalya'nın Selek ilçesine bağlı Karıncalı köyünde Şevket Yanıkoğlu'ndan derlenen türküyü sanatçımız Ahmet Günday'ın sesinden dinliyoruz. Çekemedim Akçakız'ın göçünü.

Ahmet Günday Nazilli Öğretmen Okulu'nun ardından İzmir Eğitim Enstitüsü'ne girmiş. Buradan mezun olduktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 5 yıl boyunca öğretmen olarak görev yapmıştır. 1966 yılında TRT'nin açmış olduğu sınava önce bağlamadan daha sonra da sesten girmiş. Her iki sınavda da başarılı olan Ahmet Günday TRT İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlamıştır. Güçlü sesi ve tınısıyla halkın beğenisini kazanan merhum sanatçımız derleme çalışmalarına başlamış, TRT repertuarına birbirinden kıymetli türküler kazandırmıştır. Şimdi bunlardan birine kulak veriyoruz. Sanatçımız Ahmet Günday kendi kaynaklık ettiği Tahtacı Samah'ını seslendiriyor. Yüce Dağ başında bir koyun meler.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Günday, TRT İzmir Radyosu'nda Yurttan Sesler Şefi olarak göreve başlamış. Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda da repertuar, üslup ve tavır dersleri vererek öğrencilere yol göstermiştir. Ayrıca Ali Çakar ve Sabahattin Gülümser gibi TRT radyo sanatçılarının yetişmesine öncülük etmiştir. Şimdi yine sanatçımızın Bayram Bağdatlı'dan derlediği Muğla yöresinden bir türküye yer veriyoruz. Pek yokuşmuş Cavır Asar'ın Yolları. Yine Ahmet Günday'dan dinliyoruz.

Ahmet Günday Fethiyeli olmasından dolayı tahtacı kültürü ve yörük kültürünü iç içe yaşamıştır. Fethiye'nin kuzeyinde kalan Burdur yöresinin gurbet havaları ve teki havalarını da başarıyla icra eden sanatçımızdan dilerseniz bir gurbet havası ve bağlı olarak bir teki havası dinleyelim. Ali de Bey'im taş başında oturur, Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu.

TRT İzmir Radyosu'ndan emekli olan Ahmet Günday, İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşmiş, çoğu zamanını burada geçirmiştir. Karaciğer rahatsızlığına yakalanan sanatçımız 11 Mart 2021 yılında hayata gözlerini yummuştur. Esprili ve hazır cevap kişiliğiyle gönüllerde taht kuran sanatçımızı saygı ve rahmetle anıyor, programımızı da yine kendisinden dinleyeceğimiz Fethiye yöresinden bir türkü ile sonlandırıyoruz. Zeytin Dalı Çürük Olur. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Sami Yılmaz Türk Edibe Sulari'den derledi, Meliha Güneş söylüyor. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir.

Muzaffer Sarı Sözer'in Faruk Halil'den derlediği Erzurum türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer.

Nejat Buhara'nın derlemiş olduğu Samsun türküsünü Zeynep Başkan yorumluyor. Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı.

Programımızda sırada bir Kayseri türküsü var. Ahmet Sezgin, Ahmet Gazi Ayhan'dan derledi. Orhan Akalmaz'dan bu güzel türküyü dinliyoruz. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

Muzaffer Sarı Sözel'in Cafer Kırmızı'dan derledi Erzurum türküsüyle Sevcan Orhan sizlerle. Adalardan çıktım yayan, kardeş atlı bacı yayan.

Polis Akar Sünayet Sivas Türküsü ile Emel Taşçıoğlu huzurlarınızda. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Günay Şimşek'in Murat Çobanoğlu'ndan derlediği Kars türküsünü Selma Geçer söylüyor. Neyine güvenem yalan dünyanın, Kerem'i yandırıp kül etmedi mi?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Programımız başlamış durumda. Şimdi güzel eserler huzurlarınızda olacak.
0: Evet, kıymetli nasıl dinleyicilerimiz. Nasıl geçti haftan? Senem yoğun muyduk?
1: Yoğunduk. Yoğunduk ve güzeldi abi. Biz böyle durağanlığı sevmiyoruz abi biliyorsun.
0: Aynen öyle.
1: öyle.
0: Evet. Efendim bugün türkülerimize Kayseri yöresinden başlıyoruz. Aşağıdan gelir hozalı gelin.
1: Evet.
0: Halil Sapmaz'dan alınan bir Kayseri türküsü ve ardından yitirdiğimiz büyük ustamız Aşık Mahzuni Şerif'ten Maraş yöresinden alınan Kanadım Değdi Sevdaya. Kondum uçamadım
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet. İkisi de çok sevdiğim türküler. Şimdiden yüreğine sağlık abi.
0: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlünü sağlık abi.
1: Eyvallah, çok
0: Seve
1: teşekkür
0: seve
1: ederim.
0: eşlik ettim ben
1: Çok da
0: de.
1: sevdiğim bir türküyü, özellikle bu kanal iki türkü de çok
0: Evet,
1: çok
0: evet,
1: güzel, çok
0: evet.
1: içli türküler
0: Kesinlikle.
1: bana göre. Küçük ama gerçekten çok etkili türküler.
0: Ben o aşağıdan gelir Hozalı gelin türküsünü dinlerken ağladım biliyor musun? Bir zaman. Gerçekten o kadar etkili bir eser
1: Bir
0: ki.
1: başka bir zaman mı
0: Bir
1: ağladın?
0: zaman.
1: Ha, bugün ağlamadın
0: Bugün
1: ya.
0: değil. Bir zaman. Yani hakikaten ağlatan türkülerde bu hafta
1: Evet.
0: buluşmuş durumdayız abi. Çünkü ikisi de çok kıymetli ama özellikle aşağıdan gelir Hozalı gelin beni çok etkiliyor. Senin de yüreğine gömlüğüne sağlık. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: keyifliydi.
1: Eyvallah.
0: Yürekten hissederek icra ettiğini ben de çok hissettim kalben. Çok sağ ol.
1: Eyvallah.
0: Şimdi ben senin bu güzel icralarının ardından
1: Ne dinleyeceğiz senden?
0: iki güzel eser icra etmeye çalışacağım. İlk eserimiz Sivas Şarkışla yöresinden. Üstad Aşık Veysel'den bir eser. Güzelliğini on par etmez bu bendeki aşk olmasa abi.
1: Koyun kurt ile
0: Dile gezerdi
1: gezerdi.
0: fikir başka başka olmasa.
1: Ya ne
0: Ya
1: güzel değil mi?
0: aynen öyle
1: Eyvallah.
0: abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Ardından Erzincan yöresine gideceğiz. Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar diyeceğiz bakalım.
1: Sümaniden.
0: Sümaniden.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah abi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senemciğim, ağzına gönlüne yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim abicim.
1: Sevgili saz sanatçısı kıymetli, arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz. Ellerinize gönüllerinize sağlık. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın Sümani Der Kenara yazmışlar da denir.
2: Evet.
1: Benim hatta ikinci albümün adı da Der Kenar.
2: Evet, biliyorum
1: köşeye
2: abi.
1: Alınmış notlar. Sen Sümani köşe

0: Köşeye not etmişler. Asıl kişi olarak yazmamışlar da beni de bir köşeye not etmişler.
1: Eyvallah Üstad Hanım. O kadar kıymetli ki. Bir de işin en enteresan kısmı en sona yazmış mahlası. Mahlas yani o kadar şey ince bir yerde ki bilmem tecelli mi yoksa ki kader. Beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'n. Yani tekrarın da tekrarını en küçük kısmını kondurmuş ismini.
0: Evet.
1: Ya böyle üstadların ne derler
0: bize
1: kesinlikle tevazusu bize biraz olsun bir nebze olsun
0: her şiirde karşılaşıyoruz bununla değil
1: kesinlikle.
0: Mi? Tesadüf olamaz yani.
1: Kesinlikle abi. Çok kıymetliler yani hani biz de inşallah o kıymete nail oluruz.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben abi yine benim, evet. Kayseri civarına ben oraları sevdim çünkü.
1: Kayseri mükemmeldir. Ahmet Gazi Ayhanlar.
0: Evet
1: üstadlar.
0: Zaten Kayseri'nin en önemli kaynak kişilerinden Ahmet Gazi Ayhan hocamızdan alınan.
1: Ah çok güzel.
0: Yine yeşillendi Germir bağları.
1: Çok güzel.
0: Ve ardından biraz daha bu tarafa Ankara'ya doğru geliyorum gene.
1: Uzaklaşamıyorsun.
0: Nevşehir Hacı Bektaş'tan bir türkü Veli Kangal'dan alınan Pancar pezik değil mi ciğer ezik değil mi?
1: Çok güzel. Dinliyoruz sabırsızlıkla.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim. Ne güzeldi.
1: Eyvallah. Çok güzel bir yöre ya.
0: Kesinlikle.
1: Ha? Orta Anadolu çok
0: çok çok keyifli.
1: Naif,
0: Çok
1: güzel değil mi?
0: güzel.
1: Yani
0: Evet.
1: küçük türküleri küçük, büyük türküleri büyük. Hepsi büyük
0: Tabii
1: aslında.
0: tabii tabii
1: Yani
0: kesinlikle.
1: küçük de olsa etkisi çok büyük yani. Değil mi?
0: Kesinlikle abicim. Yani hem mutluluğu Doruk'ta yaşıyorsun, hem kederi yine aynı şekilde, aynı oranda. Güzel bir yöre. Sen de çok kıymetli icralarla bizi büyülüyorsun abi. Yüreğine,
1: Estağfurullah.
0: gönlüne
1: Teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Sağ olasın sana.
0: Abicim şimdi bir eser var. Tokat yöresinden. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden. Kıymetli üstadımız Ferhat Durmuş da bu eserle alakalı birkaç anekdot paylaşmak ister, arzu ederse.
1: Evet, tabii ki.
2: Tabii ki tamam, teşekkür
0: Rica ederim.
2: ederim. Kıymetli Erdal Erzincan Türkiye'ye duyurdu bu eseri. Fakat TRT'de yoktu. Muzaffer Sarı Sözen'den sonra belki ikinci defa yapılan toplu bir derleme programında ben

0: Tokat'ta bulunmuştum. Kaynak kişisinin evine gittim, Hüseyin
1: Ne
0: Yıldız.
1: güzel.
0: Bizi dinliyorsa buradan da selamlar
1: Selamlar olsun.
0: olsun. Oradan derledik. Geçen haftalarda da kuruldan geçti.
2: Geçti mi?
1: Oh, çok güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel.
2: Hadi hayırlı olsun.
0: Derleyen olarak
1: Ne güzel.
0: inşallah
1: Emeğinize
0: ismimiz de
1: sağlık.
0: bulunacak üstünde.
1: Emeğinize sağlık.
0: Seyircilerimizin, dinleyicilerimizin hizmetine sunduk.
2: Teşekkür
1: Emeğinize,
2: ediyoruz.
1: görmenize
2: Emeklerinize
1: sağlık.
2: sağlık. Çok
1: Çok
2: sağ olun,
1: kıymetli
2: var
1: bir
2: olun.
1: şey aslında. Derleme faaliyetlerinde ben de bulundum kıymetli abicim. Hakikaten üstadımız Muzaffer Sarı Sözen zamanında öyle güzel bir oluşum başlatmış ki biz de onun sayesinde burada bir nida da bulunabiliyorsak ne mutlu bize, şükürler olsun
2: Biliyorsun
1: hakikaten.
2: Muzaffer Sarı Sözen hocamız derleme çalışmaları dolayısıyla eşinin doğumuna dahi katılamıyor.
1: Evet,
2: Ve o
1: abicim.
2: zaman çocuğunun erkek mi kız mı olduğunu radyodan, işte şu türküyü söylerseniz anlarım ki erkek, diğer türküyü söylerseniz kız olmuştur diye
1: İşte
2: arkadaşlarına
1: böyle bir gönül
2: söylüyor.
1: insanı, böyle bir yürek insanı, böyle bir görev insanı.
2: Kesinlikle öyle.
1: Hakikaten onun o mirasına sahip çıkmamız gerekiyor, layık olmamız gerekiyor üstadım.
2: İnşallah layık olmak dileğiyle diyorum.
1: İnşallah, inşallah. Şimdi bu kıymetli nadide eseri ben acizane
2: Keyifle
1: icra
2: dinliyoruz.
1: etmeye çalışacağım, nacizane icra etmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık. Saz arkadaşlarımıza ederim. Sonsuz teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim abicim. Kıymetli üstadların da ellerine, emeklerine sağlık.
1: Evet.
2: Programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz abicim.
1: Evet, sonlara yaklaşırken artık ben bir kendi memleketime, bir Kırşehir'e doğru gideyim ya.
2: Evet.
1: Al yanak allanıyor, öptükçe ballanıyor. O yer çıkmış karşıma, dal gibi sallanıyor.
2: Aman Allah'ım. Abi ben eşlik etmek istiyorum sana bu türküde.
1: Vallahi sevinirdim.
2: Ha, tamam, harika. Dinliyoruz abi.

0: Eyvallah Senemciğim, eşliğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Bu
1: teşekkür
0: arada
1: ederim abicim.
0: Ertuğrul abimiz de bizi yalnız bırakmıyor.
1: Evet,
0: çok çok teşekkür
1: evet.
0: ederiz Ertuğrul abicim.
2: Bu şehirdekiler olunca dayanamıyor.
0: Yani hemşeri olunca insan.
1: Ağzınızı yüreğinizi
0: ağzına
1: sağ
0: sağlık abicim.
1: Abicim.
0: Evet,
1: evet abicim.
0: Senem, asıl sonuna şimdi geldik programın.
1: Aynen öyle abicim. Şimdi abi iki güzel eser var ama ben daha böyle bilindik bir eserle veda etme taraftarıyım. Bence böyle
0: hareketli
1: daha
0: bitir.
1: Uygun olur.
0: Hareketli bitir.
1: Gerçekten
0: vallahi
1: mi?
0: Vallahi be.
1: Bugün benim efkarım var, zarım var. Olmasın
0: mı?
1: Tamam,
0: tamam, tamam.
1: Aşık Özlem'i.
0: Özlem'i ustamızı da
1: aynen.
0: analım.
1: Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir eser. Bunu bu şekilde icra edelim üstadım. Ne diyelim? Programımızın da kapanışını yapalım.
0: Evet, Aşık Özlem'i ustamızı da rahmetle saygıyla analım.
1: Evet. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının

0: daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
1: ben İsmail Altunsaray. Bugün orkestrada, bağlamada Ferhat Durmuş. Nefesli sazlarda Ferhat Erdem. Ritim sazda Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melişen. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Yapım yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton Meister'ımız Levent Kent. Ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Emeklerinize, gönüllerinize sağlık diyoruz. Ve başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın diyoruz.
0: Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Benim türküm.
1: İsmim Fikret Rami Göğener, Sivaslıyım. İstediğim türkü Gözünden Cemalin Çok Irak Oldu. Eşim Şükran'a armağan ediyorum.